senden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesin.

Döküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: yaşamadan peşimde bir sürü hatırası.
1: Merhaba, ben Umur Doğma. Yeni şarkım Zor'un söz ve müziği bana ait. Şarkının tamamlanması yaklaşık 6 ay sürdü. 6 ay önce ben bu şarkıyı bir demo olarak kaydedip kenara koymuştum. Ve diğer şarkılarım üzerinde çalışmaya devam etmiştim. Ama 1,5 ay önce demo tekrar karşıma çıktı tesadüfen. Ve dinlediğimde hemen şarkıyı tamamlayıp yayınlamam gerektiğini düşündüm. Ve bir an önce prodüksiyonu tamamlayıp sizlerle buluşturdum. Ne kadar seversek sevelim bazen elimizden hiçbir şey gelmediği bir anı, bir durumu anlatıyor. O yüzden lafı çok uzatmak istemedim ve şarkının adını Zor koydum. Zor şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ameli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar kampın son gününde Venezuela ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi. CHP'li vekiller olağanüstü kurultayın 12 Temmuz'da toplanmasını istiyor. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek tahliye edildi. İstanbul Fatih'te ruhsatsız masaj salonuna giden bir müşterinin kafasını çarparak öldüğü iddia edildi. Polis ölümü şüpheli olarak değerlendirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Avcılar'da 5 katlı binanın giriş merdivenleri bitişiğindeki temel kazısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bina tahliye edildi. Sosyal medyada 12'den sonra Antalya'da devlet biziz ifadesi yer alan paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı. Paylaşımı yapan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı araç bir apartmanın doğalgaz kutusunu patlattı. Doğalgaz kutusundan sızan gaz ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken alkollü sürücü gözaltına alındı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Bankam Tombank kartıma bir. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri. Günaydın, iyi sabahlar. Alem FM'de şov başlar. Karşımızda ünlü fizik profesörü, saygıdeğer hocamız. Birazdan onu karşılayacağız. Hazırlıklarını tamamlıyor. Çoraplarını giydi. Son bir kravat kontrolü. Şu an ellerini çıtlatıyor. Ellerini boynunda gezdirdi. Niye bilmiyorum, böyle bir hareket. Ve hocamız hazırlandı gibi.

0: Evet, tam olarak hazır galiba. Hocam günaydınlar, iyi sabahlar. İyi gördüm ama sizi.
1: İyiyiz, Allah'a çok şükür iyi sevgili Yıldırım.
0: Ve çok mutluyuz sevgili dinleyiciler. Hazırlık maçımızı yendik. Galatasaray'ımız mı?
1: Milli takımımız. Alışkanlığı.
0: Vay Allah, çok özür dileriz. Milli takımımız. Hadi sen ver detayları.
1: Benim sevgili Yıldırım. Ver. Kuzey Makedonya karşısında sahaya çıktık sevgili Yıldırım. Bir hazırlık maçı, Dünya Kupası öncesi, artık ucundayız biliyorsun. Bir bakalım dedik kendimize, neler yapıyoruz sahada, nasılız, güzeliz, iyi miyiz falan filan dercesi sevgili. 4-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı millilerimiz.
0: Çok güzel oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: Harika oldu.
1: Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül, Barış Arper Yılmaz'ın attıkları gollerle sevgili Yıldırım 4-0'lık skorla hazırlık maçımızı gayet güzel, moral motivasyon olarak hazır bir şekilde hallettik.
0: Peki bundan sonrası nedir?
1: Bundan sonra işte bakacağız yolumuza sevgili Yıldırım. Bir hazırlık maçında daha var sanırım, bir 5-6 gün sonra. Ondan sonra artık Dünya Kupası bizi bekler.
0: Hadi bakalım.
1: Bekler.
0: Şimdi sevgili dinleyiciler, uyandıysanız bir günaydın çakın. Zira derler ki bir şehir efsanesine göre.
1: Yalan inanmayın.
0: Uyanıp da Alem FM'e günaydın çakan dinleyiciler gün içinde yerde para buluyormuş. Uyanıp da günaydın çakanların işi gücü rast gidiyormuş. Uyanıp da günaydın çakanlar o hayalindeki bahçeli eve kavuşuyormuş. Öyle derler, bilmiyorum. Şenoş günaydın yavrucuğum.
2: Günaydın abicim. Günaydın.

0: Abi sen Galatasaraylı mıydın diyor. Valla eskiden öyleydim. Takımımı değiştirdim artık. Galatasaraylı falan değilim. Bıraktım.
1: Bıraktı. O artık...
0: Ben milli takımlıyım.
1: Milli takımlı.
0: Milli takımlıyım. Ama az önce dilim suçtu, kusura bakmayın. Hiç kabul edilebilir bir gerekçe değil. Yani bundan sonra dinlemiyoruz deseniz yeridir yani. Onu da söyleyeyim.
1: O kadar neden böyle bir şey ya?
0: Hoş değil yani. Ya
1: insanın dili,
0: dilin.
1: Ya dil dediğimiz şey sevgili Yıldırım, olur olmadık yerde olur olmadık hareketler yapabilme kapasitesine sahip kemiksiz bir organımız. Biliyorsunuz sevgili Yıldırım.
0: Kemiksiz organ da kardeşim, dille hakim olamayan... Öyle derler, doğru. Öyle derler.
1: Dil hafızası diye bir şey var.
0: Dil hafızası. Kas hafızası, kas.
1: Dil başka bir şey.
0: Gerçi dil de kastan oluşuyor.
1: İlla ki. Kastsız yerimiz yok.
0: İzmir Sakarya yolundan dinleyiciler var. Giresun'dan var. Ardahan var. İzmir, Ankara, Trabzon, Kayseri, Mardin, her yerden görüyorum.
1: Maşallah. Hakikaten maşallah. Akıyorsunuz. Görüyorum. Helal olsun size be. Günaydın.
0: Ben sizi ilk başta dedim ki İstanbul'un trafiğinde bu saatte uyanıp canlı yayın yapmalarının mümkünatı yok. Bu adamlar radyoda yaşıyor dedim. Bu kayıt dedim. Ama attığım mesajları okuyunca anladım ki kayıt değilsiniz. Şimdi de okumuyorsunuz. Onu, sizin de bir ayarınız yok demiş. Kamil Karadeniz yazmış.
1: Ya işte ilk başta kendimizi ispatlamak adına Kamil Bey. Mesajınızı okuduk. Ondan sonrası zaten. Akışında Kamil'im.
0: Kamil'im.
1: Abim.
0: Kamil'im. Peki İstanbul yol durumu?
1: İstanbul trafiği %36 sevgili Yıldırım. Güzel. Açılışı yaptı. %36. Bir de 14 dakika önce sevgili Yıldırım. Hem Dudullu Ataşehir yürü sağ şerit. Araç yangını varmış. Bir şerit trafiğe kapalı, oraya dikkat edelim. Güzergahı orada olanlar için.
0: Sen o kafana taktığın nedir ya? Bandana mıdır?
2: Evet, taç. Taç.
1: Taç, taç.
0: Taç. Ha, güzel olmuş. Kızımız bugün çok şık.
1: Evet, lacivert kıyafet. Hafif açık mavi tonlarda taç.
0: Hafif, hafif.
1: Taç.
0: Hocam siz uzun süre Londra'da şey yaptınız.
1: Evet, modelistik üzerine
0: çizimler yaptınız. Yaptınız hakikaten. Özellikle insanlara şu renkleri giymeyin, olumsuzluk aşılar gibi önerileriniz olur mu?
1: Ya tek başına bir renkten bahsetmedik mesela sevgili Yıldırım, onu söylüyor.
0: Kahverengili tonlar için derler bunu.
1: İşte bunu kahverengi için genelde, ama bir başka bir rengi yanına uyumlama çalışmaları sırasında sevgili Yıldırım bunu yapıyor.
0: Hiçbir şey bilmeyen ne yapacak bize? Ben renklerde anlamıyorum.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Hiçbir şey bilmiyorum.
1: Cilt alt tonu çok önemli burada.
0: Cilt alt tonu.
1: Cilt alt tonu çok önemli sevgili
0: Yıldırım. Onu nereden öğreniyoruz?
1: Onu...
0: Söylesene oğlum, onu nereden öğreniyoruz?
1: Onu sevgili Yıldırım, kendi bir sitemiz var.
0: E-Devlet'ten mi?
1: Yok, İngiltere'deyken yaptığımız çalışmalar cilt alt toni.
0: Cilt alt toni. Zaniyim.
1: .com.
0: .com'da.
1: Orada bir webcam açılıyor, kamera açılıyor. Hı-hı. Sizin de kameranızın açık olması gerekiyor. Hı-hı. Orada cildiniz analiz ediliyor. O cilt alt tonuna göre size renkler...
0: Veriliyor.
1: Veriliyor. O renkleri...
0: Gülmeden anlatın yalnız.
1: Uygun. Yok diye. Yavaş yavaş anlatıyorum ki anlaşılsın.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Hamza Aksoy selam çıkıyor çocuklar.
1: Günaydın Hamza.
0: Haberleri döneyim mi bir? Dönmeyeyim.
1: Dön ya hadi.
0: Tamam, dönmüyorum. Tamam, dönmüyorum.
1: Dön ya.
0: Dönmüyorum. Döneyim, tamam döneyim o zaman.
1: Tamam dön.
0: Dönüyorum.
1: Dön.
0: Travis Scott var ya, bu ya gelen Allah Türkiye'de kahretsin. 20 dakika kalan Travis Scott.
1: 20 iyi gene, 20 kaldıysa 20 iyi. Kalan... 18-19 diyorlar.
0: Türkiye'ye yeniden gelip konser vereceğini söylemiş. Geri dönüp gerçekten sahne alacağım gün için sabırsızlanıyorum diyor, ama hikayeyi siliyor. Macaristan'da da 10 dakika kalmış sahnede. Bizde yine 20 kalmış, iyi kalmış yine.
1: Bizde gene iyi kalmış.
0: Hatta bir de bizde diyorlar ki, gelen kişi de o kişi değildi diyorlar. Çok güzel keri silkelemiş diyorum ben. Böyle organizasyonlarda...
1: Süper operasyon.
0: Bu tayfanın kafasının yerinde olmadığını, o an Türkiye'de olduğunu da bilmediğini düşünüyorum.
1: Bence farkında bile değil. Bir yere geldi, bir yere getirdiler, çıktı. Parti martı dediler buna. Doğum gün dediler. Bir üç şarkı söyledi, gitti falan. Öyle bir şey. Rüyalar aleminde şu an. Rüyalar aleminde.
0: Yazık. Viyana'dan dinleyicilerimiz var çocuklar.
1: Günaydın Viyana.
0: Muhammed demiş ki günaydın prensesler.
1: Günaydın Muhammed'im.
0: Selam, bugün 6 yaşındaki oğlum Hamza Ege Beşiktaş altyapı seçmelerine gidiyor. Bir motivasyon konuşması diyor beyler diyor. Onu bir de şey yapabilir miyiz diyor.
1: Nereye gidiyor?
0: Beşiktaş altyapı. Oo, güzel. Seçmelerine gidiyor.
1: Kardeşim tebrik ederiz. Yolun açık olsun. Devamı gelsin inşallah.
0: İnşallah, inşallah.
1: İnşallah seçilirsin. Açılışı yaparsın bundan sonra. Var mı bir tanıdık manadık bir şey?
0: Niye tanıdık mı olması lazım?
1: Tanıdık yoksa kardeşim boşuna zor gitme. Mu? Çır çır spordan devam.
0: Ne spor?
1: Çır çır.
0: Çır çır spor ne ya?
1: Çır çır işte mahalle arası daha yerel. Çır çırla başlayacak. Yedi kule falan. Surların arasından ne yap? Topkapı.
0: Eyvallah. Neden Konya'ya selam göndermiyorsunuz? Bütün ileri saydığınız Konya'yı söylemediğiniz aşk olsun.
1: Aşk olmasın, Konya'ya selam olsun.
0: Fatma Nur Özdemir, Fatma Hanım lütfen. Konya bizim kalelerimizden biridir.
1: Her sabah biz Konya'yı biliyorsunuz. Dün 8.30 gibi genelde Konyalılar gelir dedik. 8:20 gibi sevgili Yıldırım biliyorsun bir akın oluyor Konya evet, akını. Konya akını derler buna. Konya bugün akın. Erken gelince şaşırdık. Bak bir tane daha geldi. İzzet Bey de geldi mesela ne Konya'dan. Diyor? Konya'dan geldi. He. Günaydın güzel insanlar diyor. Hoş geldin Konya.
0: Evet. İyi yayınlar Alem Efem ailesi. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Günaydın.
0: Bilal de gelmiş.
1: Oo, herkes burada tamam. Burdur'dan yazıyor.
0: Burdur'da geldi.
1: Yaz bakalım.
0: Biz de tatil yolundayız ne yapalım diyor.
1: Oo, en güzeli bak. Hadi bayram bakalım. Sonrası tatil. Ne trafik derdi var. Ne haberlere konu olmak var. Ne dönüş çilesi var. Hiçbir mis. Şey yok. Mis gibi.
0: Mis. Peki. Konya dedik ya. Konya'dan bir iş ilanı vereyim. Ondan sonra bitireyim.
1: Ver bakalım.
0: Konya'da bir iş ilanında yer alan kriterler. Çay dağıtımı yapacak. 300 metrekare ofisi her gün temizleyecek. Hı hı. Gelen misafirlere piyano mu? Piyano çalacak. Ücret beklentisi olmayacak.
1: Ne beklentisi olsun?
0: Ne bileyim ücret beklentisi olmasın demiş. Altında mı acaba ödeme yapacaklar? O da bir ücret gerçi.
1: Ben artık bu Allah işlerin
0: Allah, şaka mı ya bu?
1: Ben bu işlerin artık belli bazı markaların kendini böyle PR'ını yapmaya çalışıyor. Burada hiçbir şey yazmıyor gerçi
0: marka
1: de.
0: Yok burada
1: bize bir şey yazmıyor da böyle şirketlerin, işletmelerin konuşulmak için, haber olmak adına böyle şey.
0: Uydurma haber bence
1: ben,
0: bunlar.
1: Ben ücret beklentisi olmamak ne demek? Ne yapacak mesela? Bak ücret almayan kişi Allah korusun yarın öbür gün.
0: Ne yapabilir ki?
1: Allah korusun.
0: Vallahi.
1: Bak.
0: Sıkıntı. Sıkıntı kardeşim
1: sıradan,
0: ya.
1: Sıradan yani.
0: Sıkıntı, sıkıntı. Başlar... Piyano ne alaka hocam onu anlamadım ben.
1: Sanatla demek ki çok aşina bir insan. İçli dışlı. Hmm. Ama piyanoyu bak şeyli çalsın demiyor.
0: Abi yani, Konya
1: notalara
0: değil.
1: Notalara uygun demiyor. Piyano çalacak geç başına bas tuşlara.
0: Konya değil Kenya olabilir mi diyor bu. Çünkü Konya'dan çok böyle haberler çıkmaz demiş.
1: Konya çay dağıtımı yapacak dediği için Konya yani ama Kenya değil.
0: Konya'da piyano çalan işletme mi varmış diyor.
1: Yok arıyor işte arıyor. Lütfen. Arıyor çalsın, artık biri çalsın diye arıyor.
0: Konya'mızda ne şeyler var? Neler var? Piyano
1: sevdalıları. Resitalleri.
0: Yok resital değil. Piyano
1: çalıcıları.
0: yok.
1: Ney piyano?
0: Piyano şeyiydi ya.
1: Gönül verenler.
0: Yok yok oğlum piyano şeyleri.
1: Virtüözleri.
0: Virtüözleri.
1: Yaşa.
0: Piyano muhtarları diyordum az da. Piyano virtüözleri.
1: Şeyleri deyince anladım ya.
0: Şeyleri. Milli takıma şarkı yaptım demiş. Sözler bana ait ses yapay müzik. Yapay müzik ne demek ya? Pardon ses, müzik, yapay zeka.
1: Tamam.
0: Tamam reklam arasında bakalım güzel kardeşim bir dinleyelim.
1: Ellerine kollarına sağlık.
0: Çok beğenirsek reklam dönüşünde hemen çalarız onu.
1: Hadi bakalım.
0: Beğenmezsek andaki...
1: Hiç sallamadık.
0: Evet sallamamış. Sallamadık. Yani sallamışız da çalmamışız.
1: Çalmamışız.
0: Dinlemişiz ama çalmamışız.
1: Şey yapmamışızdır ya.
0: Bizi almamış.
1: Almamıştır.
0: Almamış. Günaydın beyler ya, çok
1: bir
0: fena...
1: Bir Sinan Akçıl değilseniz göndermeyin abi.
0: Kadir diyor ki çok fena doğuş dinleyesim var diyor. Doğuş.
1: Doğuş hangi şarkısı? Gamsız mı?
0: O kadar yazmış. Çok fena doğuş dinleyesin var diyor.
1: O zaman tamam yapsın.
0: Şeyi çalayım mı ya doğuştan? Bak hareketli onu çalarım. Doğuş bekle.
1: Düşünmeden Nur'a bana.
0: Sevda yükünü direnler. Boş raylarda. Onu çalayım.
1: Girdi.
0: Onu çalayım. Reklamlardan sonra ama.
1: Olur.
0: Tamam. Harikasın. Hadi kısa bir ara aradan sonra. Uğur Deri Dondurucu'nun.
1: Katkılarıyla.
0: Duydun mu?
1: Katkılarıyla.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ol.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Her yörenin türküsünde bir sevda, bir aşk, bir kavuşamama olur. Abi Antalya türküleri dinliyorum. Hanım Antalyalı ya.
3: Tamam.
2: Turistik bölge ya. Bak şimdi dinleteyim mi sana?
3: Dinletsene.

0: nasıl istersin.
1: Ne diyorsun?
2: Hiç bir şey anlamıyorum.
1: Antalya Kemer yolu Alman kızlarla dolu kısmı tamam. Sonrasında diyor ki haymanalı oynamalı kızlar nişlesin, gergen fişlesin, anası da nişlesin, bildiğini işlesin hop de.
3: Bu türkü nasıl ortaya çıktı?
1: Bakalım.
3: Onu bir canlandıralım.
1: Kesin hep yapalım.
3: Şey yazdım, araba sesi bir saatlik.
1: Tamam. Uzun versiyon.
3: Uzun versiyon yazdım. Evet. Oğlum bu yol. Bu yolda yaptılar, iyi oldu ha.
2: Vallahi güzel oldu ya. Burası, burayı biliyorsun, geçen sene buralara daha yeni bitti.
3: Yeni daha bitti, yeni yani. Bitti vallahi. O
2: kaymak gibi akıyor
3: farkında. Şuradan suyu versene ya.
2: Sence kaçla gidiyoruz? Bir de klasik bir soru var. Sence şu an kaçla gidiyoruz?
3: 40'la mı?
2: Bak şu an 110 biliyor musun?
3: Abi hiç anlamıyorum yoldan ya.
2: Hiç hissetmiyorum. Aa bunlar ne ya? Aa Alman mı bunlar?
3: Alman.
2: Ulan Antalya Kemer yolu Alman kızlarla doluyor.
4: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, show devam eder. 7.30 İstanbul'da cillop gibi bir hava var. Sena'nın yüzü gülüyor, düşün öyle bir öyle bir hava. Öyle bir hava. 40 plus'lar şarkıyı ezbere söylüyor.
1: Yapma.
0: Öyle öyle öyle. Adnan diyor ki ulan bu şarkıyı dinlediğimde niye omuzlarım sallanıyor benim? Bir duygusal terminatör diye bir şey yazmışlar. Ne o? Anlamadım.
2: Kime? Doğuşa mı?
0: Doğuşa yazmışlar.
2: Duygusal ya kas bir ara çok body vücut bir building meyildi. Çok kaslıydı ya.
0: Ondan mı?
2: Ondan. Elde Dumble'la aşık oluyordu.

0: Ya Sena'nın verdiği kilolar bana mı geliyor, ne oluyor? Demiş Sercan.
1: Sercan mı?
0: Sercan demiş.
1: Sercan'ım yani bir kiloları dert etmiyor olman gerekir. Bir erkek olarak.
0: Niye?
1: Bu kadar da.
0: Erkekler de dert eder abi. De,
1: yani hani 4 kilo 5 kilo almıştır Sercan'ın dedi erkekler.
0: Burak Tatar, uyan şarkısı için teşekkür ediyorum. Harika bir detaysınız.
1: Teşekkürler Burak.
0: Sağ ol.
1: Teşekkürler
0: sağ
1: Burak.
0: Abiler, otoyıkama açıyorum. Bugün ilk günümüz demiş efendim. Hasan Bey yazmış.
1: Vay Hasan Bey, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah.
0: İnşallah.
1: Bereketli olsun. Bereketli olsun.
0: Bu güzel bir şey. Yeni bir iş.
1: Yeni bir iş. Cesaret yeni bir imkan. Ondan sonra yeni bir istihdam, belki yanında çalışacak birileri vardır.
0: Olabilir.
1: Maaş kazanacak, evet. Para kazanacak.
0: Ondan sonra cuma.
1: İnşallah güzel işlerin olur Hasan'cığım.
0: Güzel paralar kazan
1: ne
0: inşallah.
1: Ne kadar Hasan otoyıkama düşünüyoruz? Hocam, kampanya
0: an,
1: var mı?
0: Şu an 600-700 lira galiba bir otoyıkama. Bir normal nerede bir araç. Işte,
1: her yerde aynı mı? Mesela
0: İstanbul'da 600-700 en uygun yerleri diye biliyorum.
1: Öyle yapıyorlar.
0: Hemen hemen. Evet. Ama 1500'e de var.
1: İlla ki var.
0: Abi detaylı temizliğim mi 3000'e?
1: Ya yalan ya. Detaylı temizliğim dedi, ön camı içten yağsız bezlesin.
0: O kadar. Ya. Başka bir numarası
1: ben
0: yok.
1: Ben yağsız bezle ön camı silen başka bir tane adam görmedim.
0: Hep yağlı.
1: Hep çıkıyorsun, klimayı basıyorsun, bir dalga var böyle ön camda.
0: Evet.
1: Yani şey olarak.
0: Ben söylüyorum biliyor musun? 10 dakika daha bekliyorum, silin burayı diyorum ya. Böyle olmaz
1: ben
0: diyorum.
1: Ben de söylüyorum sevgili yıldırım.
0: Çekinmemek lazım.
1: Böyle
0: para veriyoruz abi.
1: Arabanın tam temizlenmemiş alıyorsun zaten. 600-700 liraya tam temizlenmemiş alıyorsun.
0: Evet. Hayırlı olsun güzel kardeşim.
1: Hayırlı uğurlu olsun inşallah, güzel
0: bereketli
1: olsun.
0: Var mı aramızda başka yine iş açan?
1: Yağmurları da kaçırdı ama hadi bakalım, neyse yazın da çok şey.
0: Olur mu, araba yazın ya, yıkanır ya.
1: Yıkanır da şimdi yağmur daha az gelir insan. Yani 2 haftada bir arabayı belki. Yağmur çamur varken her hafta gelenler.
0: Şu işi yapmasam halı yıkama diyorum. Oto yıkama yapardım ya.
1: Oto yıkama işi sadece.
0: Evet abi, çok keyifli geliyor bana ya.
2: Bu benim çocukluk hayalimde.
0: Bak.
2: Oto yıkama mı? Evet,
1: ben evet. Çok çalıştım ya oto yıkamada.
0: Çalıştın mı?
1: Çok çalıştık. Bizim mahallede abinin oto yıkaması vardı, halı yıkama. Yazın bir gidiyordu Trabzon'a, ofluydu. 2 ay bize bırakıyor. Ola 15 yaşında çocuklarız, 16 yaşında.
0: Para kazanıyordunuz.
1: Orada halı yıkıyorduk, araba yıkıyorduk bütün gün.
0: Çok güzel. Şey, makineler var mıydı
1: tabii,
0: o zaman?
1: Tabii tabii,
0: pompa şey,
1: pompalı makinesi şeyi vardı, evet. Köpük hatırlamıyorum köpüğü. Köpüğü kovayla yapıyor olabiliriz. Kovayla şey neydi o be? Fırça.
0: Fırçayla.
1: Yani kova fırça yapıyor olabiliriz. Eskiden çünkü şey yoktu. Arabama fırça değmesin falan filan, öyle bir şey yoktu.
0: Oğlum erkek adamsınız, oto yıkamaya arabamı verilir demiş. Utku yazmış. Niye verilmiş?
1: Düşünün de gerçekten de söyle, biz aslında burada kendimiz biliyorsun.
0: Ya biz şirkette burada kendimiz yıkıyoruz.
1: Biz hep kendimiz yıkıyoruz.
0: Dışarıda mesela şehir dışına gittik falan, orada belki.
1: Ben en son ne zaman verdiğimi hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu.
0: Ben de yıkamacıdan çıkarken ön cam izi kalmış. Bir bez verir misin, ben sileyim dedim. Ayıp olmasın diye.
1: Vermiştir.
0: Sildikten sonra abi yan camda da var diyor. Orayı da diyor. Yönlendirmiş.
1: Pişkinlik.
0: Pişkinlik.
1: Has safhada.
0: arabada dinliyorduk, mesaj attım, iş yerine gelince de mesajımı okuduğunuzu duymak için uygulamadan açtım, şu an hastane kafesinde sizi dinliyorum diyor dinleyicimiz.
1: Kafese niye Ela girmiş
0: Belge. Ne kafesi ya,
1: öyle dedi,
0: hastane kafesi, kafe
1: he kafe.
0: Hastanede bir kafes var, içine girdim değil
1: dedi, belli hastane bir gündür hastaneye gidip kafese mi alıyor kendini?
0: Hayır sigara bırakmak için.
1: Uyum süreci.
0: Değil. Ela Berge, selam ederiz.
1: Selamlar, geçmiş olsun, inşallah ciddi bir şey değildir.
0: Yurt dışında 8000 doları yıkıyor. Ne alakası
1: 8000
0: var?
1: Dolar mı? Yok daha ne? 8000 dolara yurt dışında bilmem ne araba markaları araba satıyorlar ya. 8000 dolar.
0: Arabayı sattım, yıkama derdim olmasın diye demiş Ali.
1: Harika, Ali'den de kesin ve net bir karar sevgili Yıldırım. Bir daha ömür boyunca araba almadığı sürece.
0: Makine mühendisiyim. Samsun'da asansör firması kurduk. İstanbul'dan memlekete döndük demiş. Hayırlı olsun. Bak iş kuranlar var aramızda.
1: Var, ne güzel.
0: Kendi arabamı kendim yıkarım. Şampuanları çok zararlı. Baştan sağıma yıkıyorlar. Hem para veriyorum hem sinir oluyorum. Bu yüzden
1: evet,
0: diyor
1: bak,
0: kendim
1: o
0: yıkıyorum.
1: O dikkatte değilim ya. O dikkatte sen de değilsin sevgili Yıldırım. Biliyorum sen özellikle senden var ya, nasıl canım sıkılıyor. Bu ne yapıyor arkadaşlar biliyor musun?
0: Ne yapıyormuşum ben?
1: Araba yıkamaya beraber giriyoruz. Mesela Fatih'in araba yıkanacak. Bugün belli bir hafta içi günlerimiz var. Çarşamba Fatih'in araba yıkanacak mesela bizde. Gidiyoruz, şirketimiz sağ olsun, Allah razı olsun, imkanlarını değerlendiriyoruz. Arabayı yıkıyoruz. Bak şimdi arkadaşlar, arabayı yıkıyoruz, kuruluyoruz. Otoparktan çıkıyor, 4 camı birden açıyor. Ya bak kendi arabam değil, yemin ediyorum böyle.
0: Deliriyorsun.
1: Deliriyorum, içim sıkılıyor. Sonra bir daha onları kaldırıyor, o camlardan sular akıyor ya.
0: Oğlum.
1: Hiç.
0: Hayat bu kadar.
1: Hayat bu kadar ciddiye alacak bir şey değil diyor. O zaman arabayı da yıkama.
0: Ama bak arabanın tekerleklerine çok önem veriyorum. O araları maraları elimine.
1: Evet çok güzel yapıyorsun arabaları fırçayı güzel yapıyorsun.
0: Günaydın, ben de iş batırdım demiş Ümit.
1: Olabilir Ümit'ciğim, yani işi...
0: Hayat bu.
1: Bir yola gireceksin, risk alacaksın. Batmak da var, çıkmak da var, bazıları batıyor.
0: Okan da diyor ki ben de hiç araba yıkamam. Yağmur yağıyor, kirmide akıyor zaten. Su israfına gerek yok demiş.
1: mis.
0: Bu da doğanın bir bakış açısı, güzel bakış açısı.
1: Doğanın verdikleriyle
0: doğayla beraber. Doğayla temizliyorum diyor.
1: Harika.
0: Evet.
1: Harika.
0: Güzel. Metal lazer kesim şirketi kurduk.
1: Metal lazer kesim.
0: Ha metal, pardon, özür dilerim. Sivil savunma firması olma yolundayız.
1: Hayırlı uğurlu olsun, yani yolunuz açık olsun. İnşallah istediğiniz yerlere gelirsiniz.
0: Güzel.
1: Güzel abi, millet baksana abi, herkes kendi işini yapma derdinde.
0: Sezgin de diyor ki valla benim diyor oto yıkama bedava diyor. Kaynanımın bahçesi sağ olsun.
1: Orada.
0: Orayı çekiyorum diyor.
1: Hortumu sal, hortumu.
0: Ana! Gönder!
1: Aç musluğu.
0: Diyor. Güzel. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Döndük haberlere.
1: Haydi dönelim. Arka arkaya bir tane, iki günlük eskimiş bir haber vereceğim sevgili Yıldırım. Sadece şey yapmak için, bilelim diye. Fethiye'de 1450 liraya lahmacun satan işletmeye bir ceza kesildi. Onu bir söylemek istiyorum. 1450 TL'ye lahmacun satan bir işletme. Hemen arkasından da İzmir'de zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası uygulandı, haberim var. 50 lira.
0: Ceza ne kadar?
1: Cezayı yazmamışlar.
0: Bence zeytinin tanesi 50 değildir.
1: Valla tanesi 50 lira. Öyle satmış. Yani muhtemelen atıyorum kahvaltıya bir porsiyon zeytin getiriyor. 200 lira yazıyor. 4 zeytin var içinde. 200 bölü 4 50 gibi. Kimse 50 bir zeytin almıyordur.
0: Mu?
1: Muhtemelen öyledir. Vicdan.dll. Ne diyelim şimdi?
0: Ne denir ki?
1: Ne denir ki? Lahmacunu 1,5. Zeytinin tanesi 50.
0: Ne denir ki? Ya işte bu konu hep aynı yere dönüyor, geliyor. Bunlara böyle sağlam ceza yazılırsa...
1: Yazacaksın.
0: Bir daha olmaz.
1: Muhtemelen şey yapmıyor sevgili Yıldırım. Etkilemiyor. Bunlara cezanın yanı sıra ne yapacaksın biliyor musun? Saatte 100 lahmacun yeme cezası. Kendi dükkanından sattığı.
0: Ha, böyle cezalar.
1: Böyle ceza. 100, yiyeceksin ama hani ben doydum yok. Artık çatlayana kadar.
0: Bir dinleyicimizin isteği var, onu söyleyelim de.
1: Şarkı mı?
0: Değil. Eşi Seda dinliyormuş. 14. evlilik yıl dönümleriymiş.

0: kesinlikle bir bak. Ben buna dayanabiliyorsam her şeye dayanırım.
1: Efendim nice nice yıllarınız olsun inşallah. Nice 14'leri diyelim. İzmir Şirince'den dinleyicimiz var çocuklar.
0: Günaydın İzmir.
1: Böyle haberleri duydukça insanlığımızdan utanmamız gerekiyor bence demiş Mehmet Emin.
0: İşte utanacaklar. Biz de utansınlar diye
1: okuyoruz.
0: Okuduk haberi okuduk. Okuduk geçtik. Yorum sizde artık.
1: Evet, tüm dünya böyle diyor. Herkes birbirini kandırma telaşında. Alanlara da ceza lazım diyor.
0: Niye aldın diye
1: değil mi? Para bu kadar değersiz bir şey mi lan? Milli servet demiş yani. Sen buna niye bu kadar para verdin diyor.
0: Yani bir talep var ki değil mi? Bir talep var ortada. Adam da bunu al sana talebin karşılığı diyor 50 lira.
1: Ama mesela ben bu öneriyi sevdim.
0: Hangisi?
1: Yani alana da ceza.
0: Alana da ceza.
1: Sadece satana değil.
0: Ya yani bu IQ ile yaşıyor olman diye hemen cezayı yapıştırıyorsun
1: orada.
0: Hatta
1: bununla paralel olarak devlet dolandırılanlara da ceza kesiyoruz derse.
0: Derse belki önüne geçilir.
1: Mesela aradılar beni 1,5 milyon dolandırıldım diyor ya.
0: %10'da sana 150 bin.
1: 150 bin de sana ceza yazıyor. Yani para yok beni dolandırdılar ama.
0: Abi yapacak bir şey dolandırılmasaydı.
1: Dolandırılmasaydı.
0: Birazcık şey olacaksın. Uyanık,
1: dikkatli, uyanık olacaksın.
0: Uyanık olacaksın. Uyanık dikkatli olacaksın.
1: Evet.
0: Biz nerede? Bak bu memlekette uyanık olmak zorundayız sevgili Yıldırım. Sadece ya kendi vatandaşımız, kendi milletimiz için değil. Yani etraftaki şeyleri de görmek adına. Hmm. Ama sağa sola dikkat, uyanık olacaksın.
1: Evet. Mesela bir dolandırılma vergisi gelebilir bize. Ben okeyim.
0: Ben de okeyim.
1: Vallahi okeyim.
0: Vallahi
1: ya.
0: Yani.
1: Üzülüyorum abi.
0: Yani hiç derler
1: dolandırılma
0: ya.
1: Haberlerini okuyunca üzülüyorum.
0: Hiç mi ev sahibinin suçu yok? Yani uyanık olacaksın. Hırsız girdi çıktı. Yani sen kapıyı kilitlemedin.
1: Arkadaşlar günaydın. Daha birkaç ay önce bir tane erik 200 lira değil miydi diyor. Bunun da önüne geçilmeli demiş.
0: Evet, erik, kiraz, karpuz biliyorsun ilk çıktıkları anda.
1: Karpuz şu an var.
0: Şu an var. 49-59 civarında değil mi İstanbul'da? O civarlarda
1: ben
0: kilosu.
1: Ben yedim. Karpuz yedim.
0: Ben de iki kere yedim. Güzel denk geldi biliyor musun?
1: Güzeldi.
0: Hiç böyle şeye kelek bir şeye denk gelmedim.
1: Dünkü erikleri beğendin mi?
0: Güzeldi.
1: Güzel miydi?
0: Ellerine kollarına
1: sağlık. Sevgili kayınvalideciğim özellikle Umut Bezgin'e erik gönderir misin dedi. Bir poşet erik gönderdi.
0: Güzel. Vallahi bir de pazardan alın şöyle belli oldu. Olmasın diye üzerine dal falan bol bırakmış.
1: Hikaye şöyle oldu. Ben kendisine eriği getiriyordum. Arabalarımız böyle yan yana park edilmiş halde şirkette. Verdim poşeti. Dedim ki istersen radyoya götür, arkadaşlara da ikram et dedim. Ne dediğini şimdi sen kendin söyler misin yayında? Ben söylemek istemiyorum. Sen ne dedin benim suratıma da arabaya koydun?
0: Erikimi kimseyle paylaşamam dedi.
1: Erikimi kimseyle paylaşmam dedi ve arabaya koydu. Aldım. Senacığım biliyor musun?
0: Erik benim kırmacısı.
1: Yayında çarpıldı. Dıdış dıdış.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: iyisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Eşine hiç pırlanta almayan adama mesaj geliyor. Pırlantanızın bakım zamanı geldi diye.
4: Oydo.
3: Eşi boşanma davası açıyor. Kadın olayın yanlış olduğunu kanıtlarsan davadan çekilirim diyor.
4: Herife.
3: Firmaya dava açarak suçsuzluğunu ispatlayan adam evliliğini kurtarıyor ve tazminat kazanıyor. Ne kadar biliyor musun?
4: Ne kadar?
3: 2500 lira. Ben mesela senin eşin olayım.
4: Evet.
3: Mesajı gördüm. Tüt. Bu ne ya? Allah Allah.
4: Ne oldu?
3: Pırlantanızın bakım zamanı geldi mesajı gelmiş.
4: Ne pırlantası, hayırdır?
3: Ya yanlış oldu herhalde.
4: Nasıl yanlış oldu ya?
3: Kumandayı versene şurada.
4: Bir telefonu verir misin?
3: Kumandayı verir misin?
4: Telefonu verir
3: ya
4: misin?
3: Ya hayatım abartma Allah
4: aşkına. Telefonu verir misin?
3: Hayır, telefonu falan vermeyeceğim.
4: Serdar, telefonu ver.
3: Babamlar gelecek mi yarın akşam yemeğe?
4: Babamlara şimdi başlayacağım ben senin, dur şu an.
3: Adın
4: senin adınla mesaj gelmiş.
3: Tamam, adımla gelecek zaten.
4: Nasıl bir yanlışlık bu? Genel bir toplu mesaj değil bu.
3: Ya yanlış olmuştur, şey olmuştur yani.
4: Serdar, senden boşanıyorum.
3: Ya sen bir firmayı arasana. Firmayı bir ara.
4: Senden boşanıyorum.
3: Firmayı ara.
4: Firmayı ara, haklılığını bana ispat et.
3: Ben niye ispat ediyorum kardeşim?
4: Abi de boşanma kağıdı hazırdı zaten.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Vay, Datça'ya gidiyorlar. Çağla ile eşi Arif.
1: İyi yolculuklar.
0: Datça yolundaymışlar Çağla şu anda.
1: Selam olsun.
0: Vay vay vay vay.
1: Herkes tatile gittiyse tabii, biz de artık tabii, diyor. Tabii. Biz gidebiliriz. Sonra biz gidebiliriz diyor. Diyor. Akıl işte zeka.
0: Çağla Hanımcığım, eşiniz Arif Bey'in yanağından bir makas alın. Sonra şey deyin, yakışıklı ben uyuyorum, gelince uyandır.
1: Kaldır beni, kaldır beni.
0: Bizimki bana öyle yapıyor.
1: Dinlenme tesisinde kaldır.
0: Antalya'ya gelince beni uyandır diyor.

0: Cenk de diyor ki ya kocam sadece arabaya biniyor diyor ya.
1: Nasıl araba biniyor?
0: Allah sadece? Yıldım artık demiş
1: ne
0: ya.
1: Ne yapsın başka?
0: İlgilenmiyor arabayla diyor. Ha, yıkamıyor, yağına suya bakmıyor diyor.
1: Bakmıyor sadece evet. Piniyor. Dilek Hanım mı o zaman arabayı yıkıyor, ne yapıyor?
0: Öyleymiş.
1: Aa,
0: Fatih Köroğlu buradan.
1: Fatih Bey olmaz böyle ya. Olmaz yani. Araba değer verin birazcık. İnsanlara verdiğiniz değer kadar en az arabanıza değer vermeniz gerekiyor ki sizi bindiğiniz zaman üzerine...
0: Ata bakacaksın abi.
1: Ata bakacaksın.
0: Ata bakacaksın.
1: Öyle olmaz.
0: Ata bakmazsan at da sana bakmaz.
1: Üstünden atar at seni.
0: Atar. Atar. Atar. Ne zaman kubat çalsanız bir tarhana kokusu geliyor bana diyor. Geldi.
1: Şu an geldi.
0: Bize de geldi. Ay. Abiler 11 Haziran doğum günüm diyor. Şimdiden kutlarsanız diye
1: yok,
0: söyleyeyim dedim diyor.
1: 9 gün var, 9 gün var.
0: Bir de 11 Haziran'da daha önemli bir şey var. Şarkımız çıkıyor. İnşallah.
1: İnşallah. 9 gün kaldı.
0: Saygılar isimli eserimiz.
1: 9 gün kaldı. 7, 8 haftaya perşembe
0: haftaya
1: oluyor.
0: Cuma günü.
1: Cuma mı? O zaman 12 Haziran mı oluyor?
0: Cuma olmuyor mu ya? Bir dakika
1: 12 Haziran oluyor.
0: 11 oluyorum.
1: Olmaz.
0: Yanlış mı işaretledik tarihi acaba ya? Bir saniye dur.
1: 12 Haziran'dır o.
0: 12 mi?
1: Tabii.
0: Vallahi o, evet. Ben yanlış işaretledim.
1: Yani şarkı ne zaman çıkıyor?
0: 11'i.
1: 11'i
0: ama
1: çıkıyor.
0: Ama cuma diye işaretlemiştim ben. Ben yanlış...
1: Onu öyle mi programladınız? Peki değiştirme...
0: Neyse önemli değil ya.
1: Önemli değil ya. Perşembe değil, cuma ya. Yani fark etmez ya. Bir gün önce akmaya başlar. Fark etmez.
0: Nedir yani? Evet. 11 Haziran.
1: 11 Haziran perşembe günü şarkımız çıkacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hayırlı olsun. Saygılar. İnşallah Fatih'le. Yolu açık olsun şarkımız.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım biliyor musun?
1: Çok güzel şarkı.
0: Çok emin. Arkada kocaman bir ekip var.
1: Peki sevgili Yıldırım, şimdi bazı görüyorum, şimdi milli takıma marş yapıldı değil mi? Birçok sanatçı şarkıcı marş yaptı. Marştan önce küçük bir şey sundular. Kuple sundular.
0: Ben de sunayım hemen.
1: Var mı böyle
0: var,
1: bir
0: var,
1: şey?
0: Var,
1: niye
0: var,
1: yapmıyoruz
0: var.
1: Mesela? Küçük mesela bir bölümünü, bir 20 saniye.
0: Var, yayınladık oğlum Instagram'da.
1: Instagram değil, yayında diyorum ya.
0: Yayında vereyim hemen şimdi.
1: Yayında bir

0: eder.
1: Çok iyi ya. Bak gerçekten.
0: Şimdiye kadar seni aldı.
1: Bak şimdiye kadar yaptıkların çöp ben sana.
0: Oğlum öyle ama bütün şeyimi motivasyonumu düşürdün ya.
1: Şaka yapıyorum ya. Bu bak bu var ya. Yani sanatta ilerleme vardır ya sevgili Yıldırım. Hani bir yerde başlarsın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir yerde başlarsın böyle belli bir yere gelirsin. En son zirveye çıktığını zannedersin. Bu o değil ama onu söyleyeyim.
0: Tamam oğlum kendimiz bir şey yaptık işte Allah Allah.
1: Ben gerçekten şarkının tamamını birkaç defa dinledim.
0: Eyvallah.
1: Ben çok beğendiğim bir herkese buradan bak ezbere senin şarkın diye söylemiyorum. Bunu herkes bilsin.
2: Beni medetme kardeşim bana para ver.
1: Verecek. Verecek. Telifle hepsini halledeceğiz.
0: Eyvallah. Evet tam yükseldim bitir kapatın diyor. İşte. Öyle öyle.
1: Olay o.
0: Olay o zaten. Olay o zaten.
1: Tam böyle gelirsin.
0: Yorumlar da çok güzel. Yorumlar da güzel. Dinleyicilerimiz motive etti.
1: Bak girişi beni aldı diyor. Devamını merak ettim diyen. Bir şey ne?
0: Ne?
1: Montella istifa videosu arka fon müziği. Tövbeler olsun. Tövbeler olsun.
0: Değil mi? Öyle bir yapsana bir onu mesela bir Montella işte istifa ediyormuş. Ama etmesin o, tabii hocamız da.
1: Ama bu video görsel sevgili yıldım. Arkada Montella'nın başarıları, üzüldüğü, sevindiği anlar. Ama altta fon olarak bu var.
0: Öyle düşün.
1: Instagram'a düşün bunu.
0: Evet.
1: Instagram'a düşün.
0: Evet, yapılabilir.
1: Yapılabilir. Her şey olur.
0: Günaydın gençler, nasılsınız bu sabah? Eyvallah, teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler, sağ olun, var olun. Biz iyiyiz, gayet iyiyiz. Allah çok
0: evet. Şükür. Fatih Bey günaydın. Adana'dan Elvan. Kızım okula gitmeden bir günaydın sizi seviyor diyor. Öperiz yanaklarından.
1: Öptük. Selam olsun.
0: Var olsun. Hadi ver bir tane de.
1: Hadi vereyim. Bursa'dan vereyim mi?
0: Ver Bursa'dan.
1: Bursa'dan veriyorum. Çok önemli bir haber. Bak herkes kulağını dört açsın. Bursa'da uyuyan mesai arkadaşının fotoğrafını çekip amirine gönderen aşçıya
0: evet.
1: Yargıtay'dan çifte ceza.
0: Oo.
1: Yargıtay demiş ki bu eylemin hem gizlice kaydetme
0: suç
1: hem de ifşa etme suçlarından iki ayrı cezayı gerektirdiğine hükmediyor.
0: Hükmetti.
1: Fotoğrafları çeken kişi cezalandırılıyor.
0: Yani ava giderken avlanmış birazcık.
1: Arkadaşının ayağını kaydırmak istemiş.
0: Abi gizli kayıt, gizli fotoğraf.
1: Çekmiş.
0: Evet. Gizlice telefonuna girmek, gizlice efendime söyleyeyim dinlemek falan. Kayıt cihazı bırakmak bunlar büyük suçlar.
1: Bunlar çok tehlikeli. Çifte ceza bir de evet. Sevgili Yıldırım. Bunlarla ben galeriden senin fotoğrafları sileyim ben. Daha fazla tutmanın bir anlamı yok yanlış.
0: Patlarsın.
1: Vallahi çok tehlikeli, çok tehlikeli. Korktum şu an, ben korktum.
0: Ya dışarıda da diyor işi değildi diyor ormana girme havası yok mu demiş ya.
1: Ormanlar artık biliyorsunuz yavaş yavaş yurdun birçok yerinde girişler yasaklanıyor. Evet. Orman yangınlarından önlem almak için yangınlara. İnşallah
0: ya ama
1: da,
0: bunu biz yaptık abi.
1: Biz kendimiz bu hale getirdik. İnsani şartlarda insan gibi normal bir şekilde gidip temiz bıraksaydık.
0: Bırakamadık.
1: Herhangi bir şey yapmasaydık. Zaten gerçi yani son yıllarda baktığımız zaman 10 orman yangınının 8 tanesi kundaklama sevgili Yıldırım. Evet. Yani 2-3 tanesi piknikte bırakılan ya da işte yanlışta çıkan yangınlar. Dolayısıyla bunların önünü inşallah alır. Orman girişlerinin yasaklanması. İnşallah. Çünkü kundaklama başka bir şey.
0: Bu arada şimdi tamam belki ormanlara giremeyeceğiz vesaire ama bu piknik alanlarına gidince hatırlatmamızı yapalım. Arabanızın mutlaka çöp poşeti olsun. Üşenmeden bir 5-10 dakika etrafı civarı temizleyelim. Özellikle cam parçaları.
1: Kesinlikle. En azından bulunduğumuz oturduğumuz yerin etrafını.
0: Ya yani, onu alsak bile yeter.
1: Herkes kendi etrafını temizlese zaten ortada bir şey kalmayacak.
0: Evet. Yaz geliyor. Bu hatırlatmaları sık sık yapmamız lazım. Daha sık yapmamız lazım. Nevzat'cığım geçmiş olsun. Kız arkadaşından ayrılmış da tavsiye istiyor. Yani tavsiyeye gerek yok.
1: Vallahi yani şu an en güzel önündeki prime döneminizi bakacağız. Yaşayacaksınız. Evet. Prime dönemi en iyi.
0: Türkiye Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali %0,9 olarak hesaplanmış.
1: Evet, yok gibi bir şey olarak hesaplanmış.
0: %1 bile değil.
1: %1 bile
0: bunlar
1: değil.
0: Bunlar ihtimal tabii yani.
1: Tabii bunlar İspanya en çok kazanma ihtimali olan.
0: %16,1.
1: Evet.
0: İngiltere %11,2. Portekiz %7. Almanya %5,1. Norveç %3,5. Fransa %13. Arjantin %10,4. Brezilya diye liste devam ediyor. Gidiyor, uzatmayayım hepsini.
1: Aşağı doğru gidiyor.
0: Evet, ama Türkiye'ninki %1 bile değil. İster misin buradan bir başarı hikayesi gelsin?
1: Ya biz zaten bu hikayeleri severiz. Biz milli takımımızın şampiyon olma ihtimalini sevdik sevgili Yıldırım. Bu ihtimal üzerinde biz, biliyorsun biz hep geri dönüşlerin, beklenmedik yerdeki çıkışların takımlarıyız. Bu memleket de öyle bir memleket. İnşallah yanıltırız herkesi.
0: Evet.
1: İnşallah yanıltırız.
0: İnşallah, inşallah. Ama yani eğer öyle bir başarımız olursa o video klibin başına bu haberi koyalım.
1: Hangi video klibin?
0: Ya işte başardık.
1: E oldu.
0: Anladın mı?
1: Oldu, bu iş oldu. Bu haberi koyalım.
0: Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali %0,9'du. 9 diye o habere böyle zoom yaparak böyle inceden. He?
1: En azından yani bir çeyrek finali yakalarsak bu video ben her türlü gelir.
0: Çok güzel geliyor. Olur vallahi.
1: Yapamaz dediler. Başaramaz evet. Dediler. Ama o çıktı sahada yüreğini ortaya koydu.
0: Ve başardı.
1: Ve başardı.
0: Bunu biraz hakaret olarak kabul ettim. %0,9 da olmaz be agacım yazmış.
1: Yani İngiltere'nin %11 olduğu yerde bizde 0,9. Bizimki az, onlarınki fazla.
0: Evet. Ya tabii geçmiş başarılara da bakıyorlar.
1: İlla ki tabii ki. Oyuncuların oynadığı kulüpler, kazandığı başarılar, piyasa değerleri hepsinde etkili.
0: Esma Hanım yazmış.
1: Ne diyor Esma Hanım?
0: Doğum günüm diyor. Kutlayın
1: ha, bugün, bari. Bugün. Evet. Happy birthday Esma Hanım. Happy doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel yaşları.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Hatta Esma'ya şunu da çalayım da bari gönlü olsun.
1: Ver bakayım.
0: Ne oldu, olmadı mı?
1: Çok güzel.
0: Hediye oğlum işte, hediye.
1: Vallahi nasıl? Esma, Esma, Esma.
0: Esma'cığım mutlu seneler.
1: Happy birthday. Böyle kutlamayı da başka yerde bulamazsınız. Esma Hanımcığım.
0: Başka yerde bulamazsın. Peki. Hadi araya gidiyoruz.
1: Alt kere Alem Esma dedi ya.
0: Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi. CHP'li vekiller olağanüstü kurultayın 12 Temmuz'da toplanmasını istiyor. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek tahliye edildi. İstanbul Fatih'te ruhsatsız masaj salonuna giden bir müşterinin kafasını çarparak öldüğü iddia edildi. Polis ölümü şüpheli olarak değerlendirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Avcılar'da 5 katlı binanın giriş merdivenleri bitişiğindeki temel kazısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bina tahliye edildi. Sosyal medyada 12'den sonra Antalya'da devlet biziz ifadesi yer alan paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı. Paylaşımı yapan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı araç bir apartmanın doğalgaz kutusunu patlattı. Doğalgaz kutusundan sızan gaz ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken alkollü sürücü gözaltına alındı.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit, hesap.
0: olmuş.
3: A Milli Futbol takımı Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar ikinci hazırlık maçında 7 Haziran gece saat 1'de ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 48 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Antalya ve Kayseri 26, Adana ve Diyarbakır 32, Trabzon 21 ve Erzurum 20 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Evet, show devam eder. 8'i 8 dakika geçiyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Şarkı iyi gelmiş dinleyiciye, gördüğümüz o. Halay çekesim geldi yazmışlar. Halay halay. Halay yok mu bu sabah diyor. Halay çekeriz bir ara. Ben
1: çekilebilirdi ya. Halay ben... çekmek için illa halaya yatkın müzikler olması gerekmiyor sevgili.
0: Biz her şeyde halay
1: Serdar
0: çekeriz.
1: Serdar Ortaç'ta da çekilebilirdi halay.
0: Her şeyde çekilir.
1: Çekseydiniz.
0: Undos Rest'te de çekilir. Serdar Ortaç'ta da çekilir. Çekmek isteyen çeker.
1: Çekti. Yani gördük, Kanye West'te halay çeken grup vardı. Gördük bunları arka tarafta.
0: Abi benim en sevdiğim İsmail YK halayı. Biliyor musunuz?
1: O nasıl oluyor? Onun bir tekniği mi var yoksa hani şarkısıyla çekme?
0: Şarkısıyla. Düğünlerin vazgeçilmez halayıdır oğlum o.
1: Hangisi bakayım ya?
0: YK ben halayı bilmiyor musun?
1: Şu an şey yapamadım.
0: Dur vereyim bir bakalım, ben sana. Bir bakalım. Bir saniye. Şu muydu? Buydu galiba. YK İnanılmaz halayı. Bir halaydır.
1: Allah
0: Sena
1: Allah.
0: Biliyor musun yavrum? Kafayı salladı, güldü.
1: Çıldırmalı mı?
0: Abi bu inanılmaz ya.
1: Allah Allah.
0: Şarkının bir yerinde şey diyor. Okey, artık durmak yok.
2: Halaya devam.
0: Halaya devam.
1: Ay. Evet. Halay biz bir yerden vallahi... bir yere halay götürür. Mahmut Tuncay.
0: Şarkının bir yerinde öyle söylüyor. Bir kasa getiriyor. Bir... Devam. Yok, tamam diyor. Mı devam mı diyor mesela.
1: Oo.
0: Devam diyorlar.
1: Sesler geliyor.
0: Sesler geliyor. Okey.
1: Hava çekerken artık bağırmak
0: zordur. Artık durmak yok. Öyle yapıyor. Are you ready? Gibi.
1: Çalmayacak mısın?
0: Çalayım.
1: Bakayım bir halayı deneyeyim. Halayı deneyeyim.
0: Ya müthiş bir halaydır bu ya. Ben bayılırım.
1: Oo.
0: Ne diyorsun?
1: Çok çok seri, sert ve hızlı. Yorar.
0: Yorar.
1: Yorar.
0: Çok yorar.
1: Yorar, bu halay yorar.
0: Bir dakika, konuştuğu bölümü arıyorum ya. Orayı dinletmem lazım. İleride miydi? Neredeydi? Dur bulacağım. Yok.
1: Şu. Bir öne bir geri. Öne geri gelmeli halay.
0: Bunda değilmiş ya. Diğerindeymiş.
1: Yazık ya. O bunda kadar değil. Da oynattın bizi ya. Salladım her yerime.
0: Şunda mıydı? Dostluk halayındaydı galiba o. Bu muydu?
1: Ha, bu da değil. Daha, bu da değil. Bu da daha değil. Çekilisi bu da bir halay.
0: Ya Sena, onu bulsana be.
3: Parlak bir baktım halayı çıkıyor. Bakın bakın dikkat edin, oradan geliyor. Çeke çeke halayı.
1: Ben bunu duymamıştım.
0: Neyse, bulamadım şimdi.
1: Duymaz olay.
0: Borol'un böyle bir şarkısı var, İsmail YK'nın.
1: Oradan geliyor, çeke çeke geliyor. Çeke çeke geliyor. Çekiyor, halayı çekiyor.
0: Baksana Michael Jackson şeyleri.
1: İnanılmaz.
0: Bak.
1: Ya inanılmaz.
0: İnanılmaz.
1: Zurna girdiği anda.
0: Zurna girince çok güzel oluyor.
1: Başka şeyler oluyor, başka şeyler.
0: Neyse, bir gün hatırlatın da.
1: Bulursak çalalım.
0: Halay günü yapalım. Sadece halay çalalım.
1: Arka arkaya halaylar.
0: Evet. Tam böyle şey halayı. Böyle kocaman halay. Artık herkes girdiği için dönemediğin halay vardır. Dönemezsin artık.
1: Böyle artık
0: salondan çıkarsın.
1: İç içe oluşur halaylar. Üçlü dörtlü
0: oluşturur. Evet, o olay yani.
1: Öyle yuvarlak yuvarlak küçük küçük gruplar halinde.
0: Evet, severiz. Siz çekemezsiniz ki küçücük stüdyonuzu.
1: Abi küçük büyük fark etmez biz. Yani ortama bulalım çekeriz yani.
0: Abi halay dediğin zaten nedir ki yani? Ya
1: tek başına şeyi... da çekersin halayı. İlla grup mu yapman gerekiyor?
0: Yok değil, yok. Tek başına da burada çekebilirsin.
1: Yani tek başıma da çekerim.
0: İki kişi, üç kişi de halay çekilebilir.
1: Yani ben kime soracağım ya çekerken?
0: Hiç.
1: Birine sormam mı gerekiyor?
0: Yok.
1: Ne yapıyorsun derse halay çekiyorum derim.
0: Halaylama.
1: Halaylama. Hindistan yöresine ait.
0: Tam öne geri gelmeli halay, güzel olurdu demiş efendim. Bir ara çalarız, bir düğün günü yaparız, çalarız. Peki, ver bakayım.
1: Vereyim sevgili Yıldırım. Filipinli bir aile. Böyle buna benzer bir iki haberim var arka arkaya.
0: Ya buraya gelmişler o mu?
1: Evet sevgili Yıldırım. Buna benzer iki haberim var arka arkaya. Bunu vereceğim ilk başta. Filipinli bir aile haritada keşfettikleri Yozgat'ın Çekerek ilçesini görmek için... 9000 kilometre yol gelmişler.
0: Abi.
1: Haritada görmüş.
0: Abi tamam da yani gerek var mı diyeceğim, yanlış anlaşıldı şimdi. Yani uçakta gelebilirdin.
1: Ya neresi oldu önemli değil, gerek var mı? Ya bu Yozgat'ta olmayabilir, başka dünyanın bu herhangi bir...
0: Bu bisikletle gelen aile mi bu?
1: Yok bu değil.
0: Ha onu bu da... o değil, pardon. Ha, ben onu zannettim.
1: Onu da söyleyeceğim. Bu 9000 kilometre yol gelmişler. Bir fotoğraf çekilmişler. Fotoğrafta... tavuk dönercide.
0: Diğer haberi ver.
1: 9 bin metre. Diğer haber. Fransa'dan 2025 yılı Ağustos ayında yola çıkan 5 kişilik aile.
0: Evet.
1: Baba, oğul, 3 kutsal ruh. Bisikletle dünya turu kapsamında Konya'ya ulaştı.
0: Bak dinleyici yazdı. Ajan abi bunlar diyor. Çok inanmayın diyor.
1: Çinli ajanlar. Bunlar da Fransa'da 2025 yılı Ağustos ayında yola çıkıyorlar. 5 kişilik aile, çocukları var. Bisikletle dünya turu kapsamında Konya'ya ulaşmışlar. 2025 Ağustos'tan beri bu çocuklar okula gitmiyor. Bu nasıl ebeveynlik?
0: Diğeri Kayseri, bu Konya mıydı?
1: Bu nasıl ebeveynlik? Diğeri Yozgat çekerek.
0: Ha, diğeri Yozgat.
1: Yozgat çekerek.
0: Çekerek.
1: Merkez değil, çekerek.
0: Çekerek, çekerek. Defini aramaya gelmiş olmasınlar diyor. Bak dinleyeceğim en alttaki o şeyi, gerçek metni sebebi bulmaya çalışıyor.
1: Algılamaya çalışıyor. Evet. Varsa burada Yozgat çekerekli biri ya da Yozgat... biri fark etmez, çekerekten geçmiş, orayı bilen, orada öyle bir durum söz konusu mu? Yani maden, ne bileyim, aramalar, orada öyle şeyler yapılıyor mu?
0: Ya ben anlamadım ya, neden bu kadar yol kat etmişler?
1: Sadece harita değildir sevgili.
0: Bence ya. De değil.
1: Haritadan
0: abi.
1: Baktık, bulduk.
0: Ajan geldik. Ajan Yozgat'a niye gelsin oğlum demiş. Mesela Mert öyle bir soru
1: soruyor. Bilemeyiz, belki bir şeyler var.
0: Kendini orada unutturup başka bir yere gidecek, o da olabilir.
1: Abi burası Anadolu toprakları.
0: Her yeri değerli.
1: Her şey çıkabilir.
0: Çıkabilir
1: nereden
0: abi.
1: Nereden ne çıkacağı belli değil.
0: Evet. Oğlum Yozgat'ı haritada ben bulamam. Onlar nasıl buldu diyor Cahit.
1: Bulmuş gelmiş, 9000 kilometre yol yapmış Cahit'ciğim.
0: Hoş gelmişler. Rafting'e mi geldiler acaba diyor. Evet.
1: Okey. Ama dönerciye gelmiş belli. Fotoğraf tavuk dönerci de çıkıyor.
0: Bak çekerekli bir dinleyicimiz çıktı. Nurdan Hanım. Nurdan Tuzkan yazmış.
1: Ne diyor?
0: Çekerekli. O kadar yazmış. Ben çekerekliyim yazmış. o kadar yazmış. Ha,
1: ben de dedim oradan öyle şeyler yapılır diyecek diye.
0: Yönlerini kaybetmiş olabilirler mi diyen var. Ondan sonra şu miras kalmıştır, ona gelmişlerdir.
1: Olabilir, o da olabilir. Bak bu mantıklı.
0: Dikkat çekmesin diye, değil mi? Ama haber oluyorlar.
1: Çekerekliyim. Ben çekerekliyim. Çok defineci var burada abi diyor. Ha. Ama bir şey bulanı duymadım ben. Ya bulsa zaten duymasın.
0: Ülkenin bazı yerlerinde böyle çok define haberleri gelir.
1: Evet, o yüzden dedim acaba hani belli bir nokta mı? Çekerekte böyle bir şey mi var?
0: Altın yazmışlar. Mesela çekerekte çok altın madeni var diyor oralarda. Onun için gelmiş olabilirler diyen var. Allah'ın Filipinlisi, ajan olsan olur diyen de var.
1: Abi öyle bakmayın.
0: Dinleyici çok acımasız ya bu konuda.
1: Ajan olsa ne olur? Kimin ajan olacağını anlayamayız arkadaşlar.
0: Evet.
1: Ajanın suratında yazmaz.
0: 2 yıl Yozgat'ta görev yaptım. Lavanta bahçeleri var, barajı var demiş İsmail yazmış.
1: Yok, bunlar zaten her yerde var. Yine bahçesi, barajı, bilmem nesi. Başka bir şey olmalı. Sevgili Levent mi yazdı?
0: Levent Bey.
1: Başka bir şey olmalı abi, gelmesine sebep.
0: Cengiz Han'ın kayıp mezarını çekerek de olduğu iddia ediyor, ona gelmiş olabilir. Evet, burnumuzun ucundaki hazineyi bulamıyoruz diyor. Adam 9000 kilometre gelip nereden bulacak diyor, öyle bir şey olur mu demiş.
1: Abi dünya çapında çekerek köftesini yemeye gelmiş olabilirler.
0: Hakan da diyor ki o öylesine gezmeye gelmiş olamaz mı? Niye biz bir şeyden bir şey çıkarıyoruz illa diyor. Ya gelirsin de kardeşim, hayatın doğal akışına uygun değil diye bir tabir vardır kanunda,
1: evet, değil,
0: bilirsin
1: değil,
0: yani.
1: Değil.
0: Hayatın doğal akışına uygun değil ya. 9000 kilometre gelmezsin abi, bisikletle 2025'te yola çıktım.
1: Geldim buraya.
0: Geldim.
1: Normal bunlar. Ya bu başka bir şey. Bu Filipinli aileler genelde şey oluyor ya sevgili Yıldırım, Filipinler'de bakıcılar Filipinli oluyor biliyorsun.
0: Evet, genelde.
1: Genelde acaba iş aramaya mı geldiler?
0: O da olabilir. Sosyal medyada yakışıklı tavuk dönerci mi gördüler acaba demiş. Yakışıklı mısırcıdan. Mısırcı mıydı?
1: Mısırcıydı galiba. Mısırcıydı. Yakışıklı mısırcı.
0: Sena bilir. Sena yakışıklı.
4: Yok, çiğ köfteci değil miydi? Ben çiğ köfteci de biliyorum.
0: Neydi ya?
1: Yakışıklı... Mısırcı ya. Mısırcı. Yok, pilavcı abi. Mı? Pilavcı mı?
0: Değil ya. Yakışıklı kestaneci.
1: Güvenlikten sonra çıkan diyorsun değil mi?
0: Neydi bu yakışıklı?
1: Bu yeni çıkan.
0: Ay
1: mısır
0: Allah.
1: Ya. Mısır değil miydi o ya?
0: Mısır değil ya o.
1: Pilavdır o
0: yakışıklı
1: zaman.
0: Yakışıklı mısırcı. Yok değil. I-ı. Yakışıklı. Yok, bende yok.
1: Ben pilav ya da mısır gibi hatırlıyorum ama başka bir şey de olabilir.
0: Yakışıklı pilavcı mı?
1: Sanki öyle bir şey vardı ya.
0: Neyse. Ne yaptı o çocuk da ya? Güzel yolunu buldu orada.
1: Tabii turistler geldi sevgili Yıldırım. Özellikle onun tezgahına geldiler. Ya turlar düzenlendi ya adama. Tur.
0: Yakışıklı mısırcıymış, mısırcı diyor.
1: Mısırcı değil mi?
4: Buldum ama çiğ köfteci bu.
0: Yakışıklı çiğ köfte.
1: Aa bu çok... Evet, yakışıklı esnaf furyası devam ediyor. Tamam, bu da başka bir tanesi.
0: Ha, yeni bir tanesi
1: bu. Yeni. Bu
0: mısırcıymış, mısırcı vardı, evet. Yazdı.
1: Asıl o şey, turlar düzenlenen mısırcıydı.
0: Evet. Yakışıklı güvenlik, yakışıklı
1: o çok eski
0: mısırcı.
1: Ya. O çok eski güvenlik.
0: Evet, çok Alper Temelli, adını da yazmışlar.
1: Şey, mısırcının adı mı?
0: Hmm. Evet, kestane diyor ama emin değilim demiş çocuğum. Yakışıklı, yaşasın öperiz. Neyse, sonuç itibariyle gelmişler, hoş gelmişler diyelim.
1: Gelsinler, görsünler.
0: Misafirperverliğimizi gösterelim.
1: Evet, en azından enteresan bir haber, farklı bir haber. Dünyanın birçok yerinde de duyulmuş bir haber olabilir.
0: İnşallah
1: turizm açısından
0: Türkiye Cumhuriyeti bir bilet alıp gönderir onları.
1: Sektörel olarak geriye gönderir mi?
0: He.
1: Sınır dışı olarak.
0: Ha, öyle değil. Hani hediye olarak, yorulmuşsunuzdur.
1: Heh.
0: Biz uçakla
1: geldiniz, memleketimizi size gördünüz. Biz sizi gönderelim geriye.
0: Abi size de gelseler ya demiş yurt dışında. Oğlum, yakışıklı radyocu lazım ona.
1: Ona o da o yok
0: bizde
1: yani,
0: yok.
1: Bu topraklarda yok. Bizde değil.
0: Yani en yakışıklımız Cem abi. Cem Aslan, başka
1: yani
0: da yok.
1: Yok, belki Amerika'da bulursunuz yakışıklı bir radyocu ama burada zor.
0: Amerika'daki radyocuları gördün mü?
1: Belki vardır.
0: Ferrari'lerle, Lamborghini'lerle geziyorlar.
1: Çok acayipler. Acayip. Çok acayipler. Acayip. Uydu yayını yapan özellikle bunlar acayipler. Yani.
0: Gördün değil mi?
1: Çok acayip transfer.
0: İnanılmaz transferleri. 500 milyon futbolcu dolar, gibi transferleri 500 var.
1: 500 milyon dolara imza falan atıyorlar. Böyle değişik
0: İnanılmaz.
1: Hareketler. Akıl mantık işi değil. Biraz gözünüzü açın be ey Amerika. Azıcık gözünüzü açın.
0: Hani Amerika'ya mı transfer olmak istiyorsun? Ne yapacaksınız şeyde, Amerika'da?
1: Ya hiç de sevmem gerçi.
0: Yani.
1: Hiç de sevmem yani.
0: Bir hani de... orada böyle bir şey var. Radyocuların
1: başka bir konumlanması var.
0: Havası var.
1: Evet, kesinlikle öyle. Hollywood efekti dediğimiz şey radyolarında da var.
0: Var.
1: Radyocularında da var.
0: Şu yazanları okusam var ya. Gördün mü?
1: Bizim radyocular birbirine biniyor. Yakışıklı radyocu beyazdır. Ha, yok be abi.
0: O da radyocu değil.
1: Beyaz da yakışıklı değil bir de.
0: Beyaz yakışıklı mı değil?
1: Değil abi.
0: Allah aşkına ya.
1: Ya güzel adam.
0: Oğlum beyaz yakışıklıdır ya.
1: Yok, yakışıklılık başka bir şey.
0: Sana
1: abi.
0: Niye soruyorsak Sena?
1: Yakışıklılık başka bir şey abi.
4: Yani yakışıklı değil ama.
0: Beyaz yakışıklı değil.
4: Yok.
0: Allah Allah.
4: Yakışıklılık başka bir şey.
0: Şimdi demeyelim, tamam da. Hani şimdi yaşlandı da.
1: Ya şimdi ya, olgunluk seviyesinde eskisinden daha iyi, emin olabilirsin şu anki görüntüsü.
0: Eskisinden mi?
1: Tabii, kesinlikle eskisinden daha iyi.
0: Bana çok yakışıklı geliyor beyaz ya.
1: Var, güzel adam. Güzel adam. Yakışıklılık deyince başka şey, bütün bir şey arıyorum sevgili Yıldırım. Yani tamamıyla. Her şeyiyle. Duruşuyla, oturmasıyla, konuşmasıyla, her şeyiyle. Bir gemiler şey çalsana ya, gemilerde talim var. Ne kadar yakışıklı duyalım bakın.
0: Kız, ben Yunanistan'a gidiyorum Midilli'ye, bir şey diyor musunuz demiş Yıldız.
1: Ay, git
0: Hanım.
1: Ay git valla, ne diyelim Yıldız Hanımcığım. Hazır kalabalık yokken git gör.
0: Git gör.
1: Git gör.
0: Karışacak ortalık.
1: Sonra vizeye gerek kalmayacak zaten. Şimdiden vizeli git, daha sonra. Normal gideceğiz zaten. Ellas.
0: Oğlum, Hollywood efektiyse siz de Yeşilçam efekti yapın diyor.
1: Bitti. Yeşilçam da bitti. Yeşilçam oğlum, mı kaldı?
0: Bitti.
1: Cüneyt Arkın'a soruyorlardı Yeşilçam'ı. Gözleri dolu dolu bitti dedi yani.

Almazsan Kavakola gideceğim. Hani benim vecebim, vecebim savı lira vereceğim. Almazsan Kavakola gideceğim.

0: Mert diyor ki radyocu da güzel ses tonu, düzgün Türkçe, pratik zeka yeterli, yakışıklı olmasına gerek yok demiş. Var olsun.
1: Teşekkürler, onlar da yok bizde.
0: Var olsun. Bir radyocuda ne arar?
1: Üçte iki çoğunluğu yakalarsak bir radyocuda ne ararsınız?
0: Evet.
1: Ben bir tek sevgili Yıldırım burada arkadaşımızın, dinleyicimizin yazdığı şeylerde hazır cevaplığı bir numaraya koyarım.
0: Hmm.
1: Bir numaraya koy. Doğaçlama yeteneği üst seviyede. Olabilen mesela. Bu çok önemli bir şey değil midir sevgili Yıldırım? Anlık cevap verebilme, evet, yetisine sahip.
0: Tamam, bu bundan, dinleyicilerimize de sorayım. Bir radyocuda ne ararım? Atatürk'ler ne güzel okumuş değil mi?
1: Harika. Evet, ya şarkıyı dinlerken aklıma bir şarkı, başka bir şarkı geldi biliyor musun?
0: Ne şimdi geldi?
1: Bir ara sen çok çalardın. Uzun zamandır senden duymuyorum. Şey vardı ya.
0: Ne yavrucuğum?
1: Bu hani yemek programı da yapıyordu. Bu böyle hareketli halk müziği şarkıları güzel. Yayla baş.
0: Orhan Akalmaz mı?
1: Turgay
0: Şen Yayla.
1: Baş Yayla.
0: Turgay Baş Yayla.
1: Tamam. O geldi aklıma ya bu müzikte. Onun çaldığı bir güzel şarkıları vardı Turgay Başyayla.
0: Çok çaldık oğlum Turgay Başyayla.
1: Ne zamandır sanki duymadım.
0: Çok var.
1: Radyonuzda çok. Uzun zamandır dinliyorum, duyamadım Fatih Bey.
0: İnce giyerim inceyi çok çalardı.
1: Mesela evet.
0: Çok çalardı. Onu mu çekti canın?
1: Onu çekti ya, böyle türkü tam girince dönüşte. Beyaz'ın melodisiyle aklıma geldi bir anda.
0: Evet. Kel olmasını isterim demiş.
1: Kel var elimizde. Kel var.
0: Bol tişört dağıtmasını isterim.
1: Oo. Bizden daha çok tişört dağıtan başka radyo programı ve radyocu yoktur.
0: Evet. Kıvırmayı bilmeli demiş.
1: Kıvırırım güzel.
0: Maaş beklentisi olmayan.
1: Evet, o da olur bizde.
0: Komiklik ararım.
1: Yani.
0: Hazır cevap.
1: Dediğimiz.
0: Sakal olsun, saç olmasa da olur.
1: Sakal var, saç yok.
0: Evet. Sosyal medyadan takip ettiğimiz için örnek davranışları olması lazım diyor.
1: Örnek davranışlarımız var mı? Bakıyor, kötü bir davranışımız yok. Sosyal medyada pis, kötü, küfürlü. Herhangi bir şey paylaşmadık. Paylaşımlarımıza dikkat ederiz.
0: Ses tonu bence diyor. Bir radyocuda ne ararım?
1: Ses tonu. Ben elendim, siz devam edin Fatih Bey.
0: Dinleyiciye küsmesin demiş mesela.
1: Aa, onu yaparız. Aa, kırıldı yaparız. Küseriz, laf söyleriz.
0: Biz gerçi organik bir program abi. Yani, küseriz, kavgalaşırız.
1: 20 dakika burada bir dinleyiciye yükleniriz.
0: Yürürüz, ağlatırız. Bunlar olur. Bunların hayatın içinde.
1: Yaparız bunları.
0: Sen o kadar laf söyle orada, ben küsmeyeyim.
1: Öyle bir şey
0: çok
1: yok.
0: İnorganik o.
1: Bu da zaten hayatın gerçeğine aykırı, evet, bir hareket, küsmemek diye bir şey olabilir mi?
0: Adı Umut olsun yeter diyor.
1: Olur, o var bende.
0: Konuşsun yeter, temiz aile çocuğu. Eve damat mı alıyoruz oğlum?
1: Helal süt emmiş olsun.
0: Dans edebilsin ve bunu radyoda söyleyebilsin diyor. Söyle bakayım yavrum. Dans ediyorum.
1: Dans ediyorum.
0: Eski dinleyiciler bilir bunu.
1: Bilirler.
0: Genel müdüre yalakalıkta zirve olsun.
1: Var.
0: Süresiz yayın yapabilsin. İzne çıkmasın demiş. 5 günde tamamlasın yayınları diyor.
1: O beş demek, günde tamamlasın.
0: Haftanın 5 günü yayın yapsın anlamında galiba.
1: İzne hiç çıkmasın. İzinsiz yayıncı.
0: Evet. Bu arada bir haberimiz var size. Cuma günü yayında yokuz efendim.
1: Cuma günü evet. Bir
0: şehir dışı toplantımızdan dolayı.
1: Toplantıya gidiyoruz. Sabah 8 uçağımız var.
0: Akşam da yayın yok. Sabah da yayın yok. Onu söyleyeyim. Tam bu mesajın üstüne de.
1: Ama izin değil. İzin gibi algılanmasın.
0: İzin oğlum işte.
1: İzin
0: alıp gidiyoruz.
1: Tatile gitmiyoruz, anladın mı sevgili Yıldırım?
0: Yok, tatil
1: yani
0: değil.
1: Değerli dostlarımızla toplantı anlamında
0: toplantıya
1: buluşmaya
0: gidiyoruz.
1: Şehir dışında buluşmaya gideceğiz.
0: Ağzına 4 pimpon topu sokabilsin demiş.
1: 4 soktuğumu hatırlamıyorum. 3 sanki vardı da 4'ü zorlamıştım diye hatırlıyorum. Girmedi herhalde o.
0: Şimdi şöyle yapalım. Bilmeyenler olabilir. Zamanında burada canlı yayın açtık. Hocamız bir rekor denemesi yaptı.
1: Evet.
0: Ve ağzının içine pimpon topu soktu.
1: Dinesin ucundan döndük, öyle söyleyeyim.
0: Evet, 4 tane sokamadın, 3 soktun galiba.
1: 3 soktum, 4 yarım kaldı.
0: Şimdi bizim elimizde o fotoğraflar yok.
1: Bizim Burak'ta var, dinleyicimiz Burak'ta kesin var.
0: Sadece Burak'ta
1: saklıyor
0: mı?
1: Saklıyor, herkes.
0: Bütün dinleyicilerimizde var eminim. Galerisinde bu fotoğrafları bulunduran dinleyicilerimiz bir hikaye atsınlar, bizi de etiketlesinler, paylaşalım.
1: Tamam.
0: Bir anıları yad edelim.
1: Eskileri bir yad edelim.
0: Eski dinleyiciler yenilere desin ki bak zamanında ne izledik. Bir baksınlar.
1: Ne pimpon topları gördük zamanında.
0: Instagram Umut Bezgin, Instagram Fatih Yıldırım com.tr, Instagram alemefem.com. Bu rekor denemesini tekrar bir canlandıralım.
1: Beyler bayi toplantısı mı diyor? Evet, bayi toplantısı.
0: Yo vallahi cuma günü yokuz.
1: Vallahi.
0: Toplantı var. Evet.
1: Böyle projeler falan, biz de akarındayız, ne yapalım?
0: Masaya çıkıp oryantalle yaparsa güzel olur demiş.
1: Yaptık.
0: Bu sefer de rekor denemesi yapsın. 5 pimpon topu soksun ağzına diyor.
1: Abi 4'ü sokamamışım. 5'ine su sokayım.
0: 4'ü sokuyordu da öğürme geldi.
1: Vallahi öyle.
0: Şimdi bak fotoğrafları paylaşıyoruz şeyde Instagram'da. Bir
1: hemen
0: bakın.
1: Gelmeye başladı.
0: Yeniler bir görsün. Gelmeye başladı bile. Evet. Ya bana bak, bu hafta bir deneyelim ya.
1: Pipon topunu mu?
0: Başka bir şey deneyelim. Raket, raket deneyelim.
1: Raket sokalım ağzımıza.

0: Abi bisküvi diyor, bisküviyle denesin diyor rekor denemesi. Her hafta bir rekorumuz olsun abi.
1: Abi ne diyorsun
0: bak,
1: ya?
0: Bunu yapalım.
1: Neden hep benim ağzım üzerinden yürüyoruz? Nedir bu ağız meselesi ya?
0: Kardeşim sen yeteneklisin bu konuda.
1: Kardeşim ama yani...
0: Ya fotoğraflara bugün ne biçim fotoğraflar? Bak bisküvi bisküvi. Kaç bisküvi yiyeceksin?
1: Bisküvinin markası modeli...
0: Ya normal işte var şeyler...
1: Yuvarlak bu, kremalı mı?
0: Petibörler var ya.
1: Ha, onlardan.
0: Onlardan.
1: Kare bisküvi.
0: Senacığım bugün ne salı?
1: Kaç
0: yarın
1: bisküvi
0: yapıyoruz.
1: O kare kırılmadan ağzına sokma mı? Ne
0: hayır
1: yani?
0: Abi kaç tane yiyeceksin işte.
1: Aa öyle rekor mu
0: olur ya? Yutmadan. Yutmadan.
1: Yok masa tenisin masasınız ağzına sokuyor.
0: Oğlum yutmadan işte ya.
1: Tamam,
0: perşembe, yarın mı?
1: Yarın. Olur yarın.
0: Yarın
1: olur.
0: Yapalım tamam yarın. Bisküvileri ayarlıyorsun lütfen bebişim. Canlı yayını Alem FM'den açarız.
1: Anlaşın o kırılır abi sokarken.
0: Kırılsın oğlum.
1: Kırılır.
0: Kırılsın. Kırılsın.
1: Kremalı olsun yuvarlak daha rahat girer.
0: Tamam kremalı olsun.
1: O daha rahat o yuvarlak ya kırılması engellenir. İki kat bir de iyi yerleştiririm onu.
0: Tamam yarın rekor deniyoruz. 8 dönüşü.
1: Tamam 8 dönüşü.
0: Tamam. Instagram'dan da canlı yayın.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.

0: kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz, ayrılmayın.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Bankam Tombank kartıma değil.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker.

0: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
1: Gelecek şimdi yollarda.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Bizim jenerasyon.
6: Eski kuşak. Anne abi, girer odana.
5: Oğlum geç.
6: Gelsin hayvan herif. İnsan misafirlerdir.
5: İyice hısım akrab adını sakın çığımızı yoruz atıyor. Yeter artık.
6: Anne ne yapacağım ben ya? Dayın geldi. Hayvan herif dayın geldi.
5: Dayın.
6: O senin dayı. Dayı olduğu için şimdi anne dayı ya, şey ya.
5: Ben mesela içerideyim şimdi, takılıyorum bilgisayar falan. Geldi annem geldi.
6: Oğlum duymuyor musun? Bak kim?
5: Anne Allah aşkına beni bir bırak ya.
6: Dayın geldi sana hayvan. Ha, tamam dayı. Köpek dayın geldi.
5: Tamam anne bir şu oyun bitsin.
6: Herif oyunu başlatma senin.
5: Anne oyundayım şu
6: an. Gel ellerini öp. Gel ellerini öp.
5: Anne şu oyun bir bitsin. Bitiyor zaten.
6: Oyunu vallahi sökerim artık. İtiriz şu.
5: Anne duyuyorlar telefonu.
6: Başlatma anneni.
5: Discord'dayım şu an ya.
6: Gebereyim de kurtulun. Öleyim de kurtulun.
5: Anne Discord'dayım diyorum, bir bırak ya. Öldüm seni, vuruldum ya. Vuruldum oyunda ya.
6: Oğlum ben seni vuracağım, gerçekten vuracağım. Bak Allah kafanı yiyeceksin.
5: Gelmiyorum içeriye ya.
6: Bağırtırma beni, insanları.
5: Gelmiyorum içeriye ya.
6: Beni bağırtırma.
5: Dayım senden borç aldı, vermedi zaten. Dayımın o kadar dedikodusunu yapmıyor musun sen?
7: Hakan geliyorum kardeşim.
5: Dayım senden borç almadı mı?
6: Senin ilgilenme, dayınla benim aramda o pis herif. Sen git görevini yap.
5: Dayın 100 bin lira borç almadı mı senden?
6: Bırak onu.
5: Arkasından konuşuyorsunuz o kadar.
6: Bağırma duyacak.
4: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

Efendim Alem FM'i ve Lig Radyo'yu sosyal medyada takibi alın. Neden? Çünkü yakında bir moda tabirle challenge başlayacak. Bir Dünya Kupası puzzle'ımız var.

0: Bir güzel haberimiz daha var. Alem Portal diye bir şey geliyor sevgili dinleyiciler. Alem Portal web sitemiz ve uygulamamızda takipte olmanız yeterli. Az kaldı, çok az kaldı. Hazırlıklar tamamlandı arka tarafta.
1: Ucundayız.
0: Elini niye öyle yapıyorsun o ucundayız?
1: Öyle bu,
0: şu ne? Şu nedir
1: böyle
0: yani?
1: Böyle anlatılır yani ucundayız. Şimdi
0: yayında nasıl anlatacağım onu ben? Parmağının ucunu gösterdi.
1: Ucundayız.
0: Ucundayız. Ucundayız sevgili izler. Alem Portal için hazırlıklı olun. Ne olabilir peki Alem Portal? Bunu soralım tabii. Yani.
1: Ha, ne olabilir?
0: Ne olabilir?
1: Alem Portal nedir? İçinde ne var? Nerede evet. olacak? Alem ne verecek portal. Bize? Ne anlatacak bize?
0: Tanıtımımız Sena'cığım ne diye yaratacağım onu? Alem Portal. Alem Portal diye yaratacağım. Ne diye yaratacağım? Saçma sapan sorular soruyorum. Alem Portal. Alem Portal. Nerede? Ha, şuydu değil mi? Evet şu.
2: Alem Portal. Alem Portal. Çok yakında.
0: Az kaldı. Az kaldı.
1: Ucunda.
0: Ucunda.
1: Ucundayız.
0: Kahvaltı soframıza eşlik ediyorsunuz gençler. Teşekkür ederiz demiş Filiz Hanım. Bugün biz de kahvaltıya davetliyiz.
1: Evet.
0: Sevgili teknik müdürümüz Selahattin. Altın günü olduğu için, onda olduğu için bugün bize kahvaltı ısmarlıyor. Ama evden getirmiyor. Aşağıda. Getiriyor mu evden bir şey?
1: Evden yoktu galiba sevgili Yıldırım. Şirketten alacağını söyledi aşağıda.
0: Bir altını feda etti ve ekibe kahvaltı
1: getireceğinin sözünü verdi. Ya getireceğinin değil şey yapacağının. Ne derler ona? Vereceğinin sözünü verdi.
0: Evet. Biz ekip olarak altın günü yapıyoruz radyoda. Çok da keyifli oluyor. Size de tavsiye ederiz efendim. Öyle çok kafanızda büyük bir şey yapmayın.
1: Yirmişer gram.
0: Gramın gramı yapıyoruz efendim.
1: Az gram.
0: Gramın gramı. Bitiyor bu arada, bir şey de kalmadı. Selahattin var, sonra Banu Hanım var.
1: Selahattin bitti. Verdik, hallettik. Banu
0: Selahattin'e Hanım, herkes verdi mi?
1: Herkes verdi.
0: Verdi, tamam bitti.
1: Akşam gönderdin mi para? Gönderdim mi Selahattin'e?
0: Yani
1: Ayben attı çünkü.
0: Ayben attı, gönderdim.
1: Attı, gönderdim.
0: Şimdi Banu Hanım kaldı.
1: Şu sırada Banu Hanım bitti, var. Temmuz'da son. Ondan sonra başa döneceğiz.
0: Başa dönüyor muyuz?
1: Ağustos'ta başlarız gene.
0: Peki, gramı değiştiriyor muyuz?
1: Gram işte 20 gram kalsın ya.
0: Devam mı?
1: Devam ya, oradan devam.
0: Tamam peki, 20 gram.
1: Bak en son kimdi? En son Banu Hanım değil mi en son?
0: Evet.
1: Ona vermesek de olur ya.
0: Olur mu, ayıp canım.
1: Ona çok var zaten.
0: Oğlum. Kadın ne dedi? Maddi durumumla ilgili şakalar yapmayın yayında dedi. Ciddiye alıyorlar, benden borç istiyor insanlar dedi.
1: Kim istiyor ya?
0: Banu Hanım öyle dedi.
1: Allah Allah.
0: Kim istiyor acaba?
1: Kim istedi ki?
0: Senle ben kim isteyecek başka? Kim isteyebilir radyoda?
1: Bir kere.
0: Banu Hanım bir ateşletene.
1: Bir kere bu ay benim sıramı.
3: Bir kere ben.
0: Banu da Sena da istemiş.
1: Bir kere o istemiş.
0: Yani o yüzden maddi durumuyla ilgili şakalar.
1: Yapmayacağız bundan sonra diye söz vermiştik ama gene yaptık. Gene yaptık ya. Gene başladı.
0: Vallahi çok eğlenceli biz. Uzun zamandır yapıyoruz bu altın günlerini. Bir kere diyalog, muhabbet konusunda çok keyifli oluyor.
1: Evet.
0: Bir de yani
1: herkes evden bir şey getiriyor falan, böyle güzel bir etkinlik oluyor.
0: Getirmeyen kim vardı? Bir kişi, herkes bir şey getirdi. Getirmeyen biri vardı.
1: Kim ki?
0: Kimdi o?
1: Kim o?
0: Hadi söyle.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Söyle.
1: Hiç hatırlamıyorum. Benim hafızam çok iyi değildi.
0: Söyle oğlum, söyle.
1: Hafızam asla.
0: Sen iyiydi. Getirmedin bir tek.
1: Yazık da. Sen Yaşar Usta.
0: Sen. Yaşar Usta.
1: Yazıklar olsun.
0: Herkes bir şey getirdi. Buradan bu şikayet olsun. Kayıtlara geçsin lütfen. Bir evden hiçbir şey getiremeyen zeytin ekmek bir şey getirdi ya. Sen hiçbir şey getirmedin oğlum.
1: Ben unuttum. Ben biliyorsun.
0: Telafi diye bir şey var.
1: Ben biliyorsun. Bir önceki sıra daha, hani bu ikinci sıra şey yapışımız ya sevgili. İkinci turumuz
0: cümle
1: ya.
0: Cümle kuramıyor daha. Şeyden, panikten.
1: İkinci turumuz ya. İlk turumuzda ben Selahattin'e bir gram verdim hatırlarsan.
0: Evet, yanlışlıkla.
1: Yanlışlıkla.
0: O da saymamış. Eksik çıktı sonra.
1: Ben de
0: neyse.
1: Diyorum ki gene, hani bir kontrol et. Ben yalan dolandırıcıyım birazcık. O da diyor ki, lan harbiden bir kontrol edeyim. Eksik gram çıktı.

0: Hadi bakalım. Serdar yok mu ekipte demiş. Var. Serdar da var, var.
1: Serdar da var. Yemediği için yedirmiyor da.
0: Yok ya, Serdar getirdi bir şeyler ya.
1: Altın yok, o saat bir sabahın 9.30'unda yapıyordu. Adam nasıl gelsin sabahın 9.30'unda?
0: Aa doğru, Serdar da yapmadı. Serdar,
1: Serdar sadece altın veriyor.
0: Ekipte bir tek Damla yok. Bizim reklam müdürümüz Damla.
1: Damla da 4 tane eve girdiği için grama ayıracak şeyi yok. Parası kalmadı.
0: Bir de çok yurt dışı, tane eve girdi. Çok yurt dışı seyahati yapıyormuş. Parası yokmuş.
1: Yokmuş.
0: Yavrum benim.
1: Benim diyor Avrupa'yı görmem diyor. Sizin de diyor gram etkinliği yapmam diyor daha değerlidir diyor. Arkadaşız ha burada. Sorsan arka.
0: Bir de gittiği yeri anlamıyor galiba. 2-3 kere daha gidiyor. Anlamıyor herhalde.
1: Tam özümseyemiyor.
0: Gidiyor geliyor aynı yerleri anlatıyor. Böyleydi diyor. Lan onu anlatmış değil.
1: Sürekli gidilir mi mesela aynı yere?
0: Gidiyor abi. 7 kere falan İtalya'ya gitti.
1: Gitti aynı yere gitti. Ne var
0: İtalya'da? İtalya belediye başkanını mı tanıyor, ona mı gidiyor?
1: Ne var, Çeşme'ye para atıyor, tutuyor dileklerde, sürekli gidiyor Roma.
0: Ne acaba mı yani? Ne yapıyor yani? Neye gidiyor? İyi, bu sene de girmeyecek galiba. Hı?
1: Gelmez. Bu sene de gelmez.
0: Gelmez.
1: Hiç şey değil. Konu olunca altın konusu farkındaysan başka konu açıyor.
0: Hmm. Başka altın konu yapmayalım. Başka bir şey yapalım bu arada.
1: Gümüş yapalım.
0: Gümüş de uyar.
1: Gümüşü bulabilir miyiz? Sadece problemimiz o. Yani her gittiğimiz yerden altını, her girdiğimiz kuyumcuda bir gram işte çeyrek ver, gram ver, onu ver, bunu ver deyince veriyor. Gümüşte de aynı şey var mı? Akış.
0: Hmm, kolay şey yapabilir
1: miyiz? Kolay erişebilir miyiz? Erişebilir miyiz? Onu bilmiyorum. Yoksa evet, yapalım. Birer kiloluk yapalım gümüşü.
0: Altın gününüz gram umurumda değil mi diyor demiş Damla. O güzel şaka. Güzel şaka, güzel şaka.
1: İşte bu, işte bu.
0: Evet. Güzel şaka. Gonca yok mu? Valla Gonca, arkadaşlar Gonca bir süre dinlenmek istedi. O yüzden Gonca maalesef aramızda yok. Kendisi kafa izni yapıyor. Ondan sonra tekrar aramızda olur. Niye olmasın?
1: Olur tabii.
0: Birazcık, birazcık.
1: Küçük bir ara.
0: Şey mi
1: metal
0: diyeyim?
1: Yorgunluğu.
0: Tükenmişlik. Metal yorgunluğu.
1: Metal yorgunluğu diyelim.
0: Goncikimiz burada ama yani içeride. Sadece birazcık dinleniyor.
1: O kadar.
0: Haberiniz olsun. O yani sebep o. Ethereum günü yapın demiş. O da olabilir.
1: Yok ya, biz direkt elimizde birbirimizin elinizde.
0: Evet, bir fiziksel bir
1: fiziksel
0: şey.
1: Fiziksel bir temas olması gerekiyor.
0: Topları paylaşmadınız demiş. Instagram'da etiket gelmedi ki daha bana.
1: Ne topları? Daha bakmadık ya,
0: ağzında
1: ki.
0: Senin ağzında top olan şeyler diyor.
1: Ben kendi toplarımı paylaşmam.
0: Ya ama dinleyici merak ediyor.
1: Var mı? Gelen var mı? Bakıyorum.
0: Sener, sen elindekileri paylaş o zaman, onları hemen gelen, şey yapalım, retweetleyelim.
1: Ha, ben de yok abi. Şu an yani görmüyorum. Ana sayfada görmüyorum. Belki diğer taraflar. Bu Instagram'ın da var ya şeyi. İstekler, gizlenen istekler, diğer, genel, dört yerden, beş yerden mesaj var.
0: Altın gününüze biz de katılabilir miyiz? Sağ olun efendim. Bizim kendi dolandırıcılarımız var. Şey yapamıyoruz, alamıyoruz.
1: Ya ben bir tanesini buldum, paylaştım. Çağın Demir'e yatmış, onu paylaştım. Bir tane gördüm.
0: Günde Sibel Hanım'da var mı? Var. Var. Genel müdürümüz Sayın Sibel Hanım'da var.
1: Olmaz olur mu?
0: Dışarıdan sadece almıyorum. Mesela Lig Radyo ekibi yalvarıyor, biz de katılalım altın gününe.
1: Almıyoruz. Dışarıdan aldığımız tek kişi Banu Hanım'dır. Dışarıda, radyonun dışından aldığımız tek kişi Banu Hanım'dır.
0: Birinin telefonu çalıyor çocuklar.
1: Şey yaptı onu.
0: Sena Hanım mıydı?
2: Hikayeyi attım da o toplu.
0: Hikaye sesi top geldi. Hikayesi. Tamam. Attın mı toplu hikayeyi?
1: Attık.
0: Toplu fotoğraf.
1: Herkes attı. Sena da attı.
0: Evet, Umut'un toplu fotoğrafını.
1: Burada şimdi şey, fotoğrafa bakıp aldanmayın. Bir top görünüyor. Normalde ağız içeri doğru 3 top daha var.
0: İçeride 3 tane daha var, onu söyleniyor. Ciddiyiz bu arada, şaka değil. Bu canlı yayında kaydedildi bu görüntüler.
1: Canlı yayında yaptık zaten, anlayacaksınız çekilen görüntüden de. Instagram şeyleri, yorumları görünüyor.
0: Altın günü değil de uranyum günü yapabilirsiniz demiş. Efendim, değerli madenlerden sadece altın yok diye demiş. Evet, biz de onu söyledik.
1: Bir zaten sürü var canım, platini var, bilmem nesi var da hani kolay ulaşılabilir olsun. Aldığımız zaman yormasın bizi.
0: Evet. Peki. Hadi. Tişört vermemiz lazım.
1: Tişört.
0: Soru soracağız.
1: Allah Allah.
0: Doğru cevap veren iki dinleyicimize tamam, Alem FM tişörtü ve sticker'ı göndereceğiz.
1: O zaman şeyi soralım sevgili Yıldırım.
0: Dur oğlum, hemen değil. Bir hemen hazırlık ya. Bir şu işi bir öğren artık ya.
1: Abi.
0: Yıllardır yayın benim, yapıyorsun. Bak ben. Şu işi öğrenemedin ya.
1: Dediye dediğin anda elim ayağım titriyor. Boş oluyor. Elim ayağım boş oluyor hediye denince.
0: Tamam.
1: Sorun verirken de alırken de.
0: Sorun hazır mı?
1: Sorun haberle. Bu biliyorsun, ben bunu gelenek haline getirdim. Kolay yönden hemen. Allah şey abi, düşünmüyorsun. Haberlerimizden bir soru.
0: Tamam.
1: Filistin'den yola çıkan aile, Filistin değil, Filistin, Filipinler.
0: Fransa, Filipin.
1: Fransa değil, Filipinler'den. Filipinler'den yola çıkan aile haritada bir yer görüyor Türkiye'de. O gördüğü yer neresi? İl ilçe.
0: Ha, il ilçe.
1: İl ilçe.
0: Tamam.
1: 9000 kilometre geldiler.
0: Neresi? Bize WhatsApp'tan nereye yazın geldiler lütfen. 536-901-8902. Doğru cevap veren iki dinleyicimize Alem FM tişörtü ve stickerları
1: geliyor.
0: Araya gidiyoruz, aradan sonra devam. Uygun mu? Geliyoruz, ayrılmayın.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: Gizgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Efendim cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Doğru cevap Ağrı Doğu Beyaz değil. Yozgat Çekerek olacaktı. Doğru cevap veren dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sadece iki dinleyicimizi orada seçip hediyelerini göndereceğiz. Senacığım çok teşekkür
2: ben
1: ederiz.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
1: Bugünkü programı da yediniz hocam.
3: Bitirdik Allah'a çok şükür.
1: Buradan nereye gidiyorsunuz?
3: Buradan İspanya üzerinden Sivas'a yolculuk var.
1: Şey mi panel söyle?
3: Evet bir söyleşi var. İlk başta Sivas sonra İspanya diye konuşmuştuk. Fakat sabah 7'de bir SMS geldi. Değişmiş. İspanya sonrası Sivas.
1: Direkt Sivas'a uçun.
3: Direkt uçuş yokmuş aktarmalı daha ucuz oluyor diye.
1: Eyvallah. Direkt o zaman şey evet, İspanya oradan.
3: Kangal Köpeklerini Koruma Derneği adına.
1: Eyvallah.
3: Orada bir küçük konuşmamız olacak, evet, söyleşimiz olacak.
1: Güzel, eyvallah. Hocamızı izlemek, o zaman buradan duyurumuzu yapalım. Hocamızı izlemek isteyenler için de. Evet, yer videoları, mekan söyleyebilirsiniz bu arada. Şey,
3: videolarını paylaşacağız sevgili
1: yıldırım. Yer mekan söyleyebilirsiniz, nerede olacağınızı söyleyebilirsiniz. İnsanlar bilsinler, gelsinler,
3: evet,
1: fotoğraf çekelim.
3: Evet, İspanya'da Roma'da olacağız.
1: İlk Sivas'ta başta, diyorum.
3: Sivas'ta da Kırşehir bölgesinde, Sivas'ın Kırşehir bölgesi var. İçeride Kırşehir il gibi algılanıyor fakat Sivas'ın içinde ayrı bir bölge var. Küçük Kırşehir diye geçer. Kırşehirlerin olduğu bölge orası. Orada olacağız. İspanya'da da Roma'dayız başkentte.
1: İtalya değil mi oğlum Roma?
3: İtalya,
1: ha, orada
3: Madrid.
1: Da Romalıların.
3: İtalya Madrid.
1: Tamam peki artık bitirelim. Akünün suyu bitmiş belli. Hocam sağ olun.
3: Teşekkürler Fatih.
1: 16'da Serdar, 18'de ben tekrar burada olacağım. Uğur Derin Dondurucu'ya katkılarından dolayı minnettarız. Var
3: sağ
1: olsunlar.
3: Sağ olsunlar.
1: Kafa Açan Uzman.
3: Bitti.
0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot garaj şoka
1: ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net Sigortam.net.
7: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
8: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
7: Bu bir reklamdır.
11: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
12: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi. CHP'li vekiller olağanüstü kurultayın 12 Temmuz'da toplanmasını istiyor. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek tahliye edildi. İstanbul Fatih'te ruhsatsız masaj salonuna giden bir müşterinin kafasını çarparak öldüğü iddia edildi. Polis ölümü şüpheli olarak değerlendirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Avcılar'da 5 katlı binanın giriş merdivenleri bitişiğindeki temel kazısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bina tahliye edildi. Sosyal medyada 12'den sonra Antalya'da devlet biziz ifadesi yer alan paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı. Paylaşımı yapan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı araç bir apartmanın doğalgaz kutusunu patlattı. Doğalgaz kutusundan sızan gaz ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken alkollü sürücü gözaltına alındı.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
12: Amili futbol takımı Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar ikinci hazırlık maçında 7 Haziran gece saat 1'de ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
12: Serbest piyasada dolar 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.725, yarım altın 21.918, çeyrek altın 10.968, gram altınsa 6.725 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
13: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
14: Ekspertizse Dynobil'le.
12: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika.
13: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
12: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Antalya ve Kayseri 26, Adana ve Diyarbakır 32, Trabzon 21 ve Erzurum 20 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

Merhaba, ben Haber Matiz. Ara sıra gel bize gel dedik. Dağılıyorum olaysız şarkım, şimdi

0: Reklam.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
2: Bursan Next.
4: Bankam Tombank, kartıma bin.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Performans.

0: Yumda Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
5: 90'lar, 2000'ler ve şimdi.

0: birazdan. Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemem.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Reklam.
15: Saat 10. Bu bir reklamdır.
16: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
17: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
16: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
17: Allah'tan.
16: Sigortadan hallederiz.
17: Sigortadan halledemeyiz.
16: Niye halledemeyiz?
17: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
16: Ama?
18: Ama dememek için ama sigorta.
19: Hesap.com spor haberlerini sunar.
20: Amili futbol takımı Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar ikinci hazırlık maçında 7 Haziran gece saat 1'de ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
19: Hesap.com spor haberlerini sundu.
21: Halkbank'ın katkılarıyla.
20: BIST 100 endeksi %0,69 puan artışla 13.799 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 53 kuruştan işlem görüyor.
21: Halkbank'ın katkılarıyla.
22: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
20: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika.
21: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
19: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
20: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.776, yarım altın 21.941, çeyrek altın 10.981, gram altınsa 6.732 liradan alıcı buluyor.
19: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
2: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
0: Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derici.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000

0: Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
5: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyım atandı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Vatandaşların kripto ve banka hesaplarını kullanarak 10 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenlendi. 107 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verecek. Öte yandan Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden CHP'ye kurultay çağrısı geldi. CHP'li vekiller olağanüstü kurultayın 12 Temmuz'da toplanmasını istiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli.

dedi. Süresiz nafaka uygulaması ile ilgili tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi süresiz ifadesinin iptali istemini görüşmek için 4 Haziran'da toplanacak. Mahkemenin alacağı karar yürürlükteki davaları da etkileyecek. Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan yağışların ardından heyelan alarmı verildi. 22 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yolcuları arasında insandan insana bulaşarak 3 kişinin ölümüne yol açan ve küresel panik yaratan hantavirüs gemisi, biyogüvenlik operasyonunun ardından yeni rotasına doğru yola çıkıyor. Gemi dezenfekte edilirken mürettebat tamamen değişti. Türkiye Sağlık Araştırması 2025 yılı sonuçlarına göre 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı %21,8'e yükseldi. Her gün tütün mamülü kullananların oranı ise %30,1 oldu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Opet.

Selamlar, ben Ümit Sayın. Yeni şarkım Yesen Gidip De şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000

0: Pilot.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu. Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli futbol takımımızın 26 kişilik kadrosu açıklandı. 9 isim kadrodan çıkarıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ne ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.980 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 53 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

0: Köprüsü arası akıcı 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
1: Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.736, yarım altın 21.920, çeyrek altın 10.970, gram altın ise 6.727 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Antalya ve Kayseri 26, Adana ve Diyarbakır 32, Trabzon 21 ve Erzurum 20 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Alem Efendi birazdan. Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Reklam.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.

0: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: biraz.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin...
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. 90'lı yılların
3: en iyileri.
2: Alem Efendi.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verecek. Öte yandan Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden CHP'ye kurultay çağrısı geldi. CHP'li vekiller olağanüstü kurultayın 12 Temmuz'da toplanmasını istiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak buttan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Vatandaşların kripto ve banka hesaplarını kullanarak 10 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenlendi. 107 şüpheli gözaltına alındı. Süresiz nafaka uygulaması ile ilgili tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi süresiz ifadesinin iptali istemini görüşmek için 4 Haziran'da toplanacak. Mahkemenin alacağı karar yürürlükteki davaları da etkileyecek. Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan yağışların ardından heyelan alarmı verildi. 22 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yolcuları arasında insandan insana bulaşarak 3 kişinin ölümüne yol açan ve küresel panik yaratan hantavirüs gemisi, biyogüvenlik operasyonunun ardından yeni rotasına doğru yola çıkıyor. Gemi dezenfekte edilirken mürettebat tamamen değişti. Türkiye Sağlık Araştırması 2025 yılı sonuçlarına göre 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı %21,8'e yükseldi. Her gün tütün mamülü kullananların oranı ise %30,1 oldu.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
8: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Reklam.

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Evet.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımızın 26 kişilik kadrosu açıklandı. 9 isim kadrodan çıkarıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ne ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST endeksi 13.980 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 53 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.736, yarım altın 21.920, çeyrek altın 10.970, gram altınsa 6.727 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

olsa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak.

0: Alem Efendi birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj
1: Şoka Ekspertiz. Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Reklam.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: efendi.
1: Birazdan.
2: Gözüm kara kalmadı, yara oldu.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, SigortamNet.
5: Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Tamam tamam. Sözlü kısmı bizim için yeterliydi. Bravo.
1: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Efendim.
1: Sentello kabilesi.
0: Sentello mu? Sentello kabilesinin marşını şimdi sevgili Adem'den dinliyoruz. V3, V2, V1 buyurun.
2: Mic panico contora corridino sentello. No mano no mani ma ya ma sentello. Dando con un po' di cago, un po' di calizzi, un po' di...

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi. Allah.

0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
3: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit.
4: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımızın 26 kişilik kadrosu açıklandı. 9 isim kadrodan çıkarıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ne ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST endeksi 13.980 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 53 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.736, yarım altın 21.920, çeyrek altın 10.970, gram altınsa 6.727 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz RSE Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Antalya ve Kayseri 26, Adana ve Diyarbakır 32, Trabzon 21 ve Erzurum 20 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Ya minibüstesindir?
8: Ya otobüste.
9: Fazla akbil olan var mı?
7: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
10: O da bu yollarda seninle.
7: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de. Kız.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Tarihi 2 Haziran 2026 günlerden salı. Valla mevsim olarak evet yaz geldi diyebiliriz ama bu hava artık çok kandırıkçı biliyorsun. Hani aylar önce birkaç kere de yaşadık. Bu sıcak havaları yaşadık. Ertesi gün yağmurlar, fırtınalar, onlar bunlar. Ha, mevsim olarak geldi tabii yaz yani. Yazdan kalma bir gün demiyorum. Yazın ta kendisi diyorum. Bugünden itibaren başlar. İşte havuz fotoğrafları, deniz fotoğrafları falan filanlar. Onlar bunlar diyor ama bugünden itibaren başlarlar yani. Başlar. Böyle bacakların arasından denizi çekmeler falan filan. Bu da başlar yani bugünden itibaren. Yine bir tek biz çalışırız. Herkes tatildeymiş gibi. Herkes tatildeymiş gibi yine hayatını yaşar. Bak yanlış anlamayın, tatilde demiyorum. Tatildeymiş gibi. Oğlum 10 senedir tatilde olanlar var ya. Vallahi billahi bak, hava iyi olduğu anda olay bitiyor yani.

Havalar sıcaklaşınca şey gelir mesela. Onlar gelir. Onları biliyorsunuz. Dün daha sıcaktı. Onlar asla mesela havanın sıcak olduğunu ikna edemiyorsun onları. Hava çok sıcak diyorsun. Dün daha sıcaktı abi. Bir de bunların güncellenmişi var şeydi. Geçen hafta daha sıcaktı filan. Yani abicim ya. Dün daha soğuktu filan. Her gün olduğu gibi bana bugün de iki şekilde ulaşabilirsiniz. Twitter Serdar Gökal. Twitter Serdar Gökal. Ki şimdiden takipte kalın. İkinci saat bende 10 tane kitap var. Yine kitapla alakalı bir tweet atacağım. Altına yazan 10 kişiye kitap göndereceğiz. Sevgili dinleyenlerim. Twitter Serdar Gökal. Ya da WhatsApp 0536 901 8902. Dir inşallah. Öyle galiba değil mi? Evet. 0536 901 8902. Sevgili dinleyenler.

İçimden bir şu an yayını plajdan yapıyorsun diyor. Yok ya vallahi yok. Stüdyomdayım sevgili dinleyin. Ama o dediğini çok yaptım tabii yani. Havuzdan, plajdan, tekneden, dağdan, bayırdan, deltadan falan yaptım yani yaptım. Sorun yok.

0536 901 8902, 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? He, bu arada konuya en böyle vay be dedirtenlere canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Alem FM tişörtü hediye. Geceleri Serdar yayında da milli takım tişörtü veriyoruz değerli dinleyenler geceleri. Hatta bir dakika dur, Adem şurada bir şey yazmış, şöyle bir bakayım çünkü araya bayram girdi biliyorsunuz. Evet abi, Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü kazanan herkes bugün aranacak demiş efendim. Bunu bilerek anons ediyoruz, bugün aranacaksınız. Bizi dolandırıcı zannedip, banka zannedip telefonu açmıyorsunuz, biz size ulaşamıyoruz, sonra tişört gelmedi oluyor. Şey oluyor, nasıl, üzücü oluyor değerli dinleyenler. Özellikle bugün Adem, bugün aranıyor değil mi herkes? Evet. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtleriyle alakalı kazananlardan rica ediyorum bugün. Şimdi lan bu anons da çok enteresan bir anons ya. Hani tanımadığınız numaralara cevap verin filan diye. Ya biz santralden arıyoruz. Ey ki sevgili dinleyenler, bugün aranıyoruz. Size ulaşırsak seviniriz. Ulaşamazsak gönderemiyoruz tişörtü biliyorsunuz. Kazanan herkes bugün aranacakmış. Adem'in bana gönderdiği bilgiyi. Zannediyorum ki iki yayın arası halledecek çocuk bu işi. Haberiniz olsun. Tamam mı? Tamam. Serdar Trafik'te de konuya en güzel katılım gösterenlere canlı yayında Alem FM tişörtü armağan ediyoruz. Konumuz ne biliyor musunuz değerli dinleyenlerim? Bu benden çıkmış bir örnek. Ben kendimden örnek verdim. El aleme uydum, pişmanım. Yani burada el alem siz oluyorsunuz. Özür dilerim, samimiyetle söylüyorum. Burada siz oluyorsunuz. Hakkımı yediniz. O konuda bir hak sahibiyim. He, helal olsun. O ayrı. Türkiye'nin ilk gamer'ı olacaktım ben. O zaman bu YouTuber işte gamer'lar onlar bunlar falan filan yoktu. Ben oyun dergilerinde oyunları deneyip yazıyordum. İlk gamer'ı olacaktım ben. Yok ne işin var? Yok kazık kadar adamsın, bırak bu işleri. Yok şöyle olma. Yok bu ne işin? Yok şudur, yok budur diye. Türkiye'nin ilk gamer'ı ben olacaktım. Beni yapmadınız. Yani ona buna uydum, pişmanım değerli dinleyenler. Ona buna uydum, pişmanım sevgili dinleyenler. Şimdi size soruyorum. El aleme uydum, pişmanım. Onu bunu dinledim, pişmanım dediğiniz ne var? İçinizdeki en enteresan pişmanlıklara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Benimki güzel örnekmiş ama. Adem bana bir tane tişört ayır, kendime aldım örneğimden. 0536 901 8902, 0536 901 8902. El alem ne der diye yapmadığımız şeyler. El alem ne der diye yapmadığımız şey. İlla pişman olmanıza gerek yok. Belki de iyi bir şey demişlerdir yani. Ben pişmanım, onu söyleyeyim. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Milleti dinledim, pişmanım dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Bir şarkı dinleyelim, o arada mesajlar bir toparlasın kendini.

Abi tanımadığım numaraları açmıyordum, iyi oldu söyledin demiş efendim. Ya bizim Adem arayacak abi, tanırsınız zaten. Ama bak bu dolandırıcıların işine akıl sır ermez ha. Ben size soracağı soruları söyleyeyim Adem'e. Merhaba, işte adınız soyadınız, adresinizi alacak, tişört bedeninizi alacak, bu kadar. Yani bu dolandırıcılar çünkü çok enteresan adamlar, beklemediğin yerden vuruyorlar. Vallahi bak ararlar mararlar falan, tişört göndereceğiz, telefonunuza şifre geldi söyleyin falan. Sakın, öyle bir şey yok ha, sakın. Bizim Adem arayacak zaten. Adresiniz, tişört bedeniniz, bu kadar. Başka bir şey yok. Yok öyle telefona mesaj geldi söyleyin. Yok evdeki altınları siyah poşete koy, Adem Efendi'nin önüne bırak filan. Sakın ha. Bak abi, koskoca insanlar kandı. Yani görevinin, statünün ne olduğu belli değil abi. Adamlar baksana kimler kandırıldı yani. Benim telefon şakalarımdan bir tanesini dinlemiş olsalardı şayet, vallahi kandırılmazlardı. Bir öğretim görevlisi benim telefon şakalarını paylaşmış Twitter'da. Zaten Twitter'da böyle şöyle bir şey var. Serdar Gökalp diye bak, benimle alakalı tweet atan hiç kimse beni takip etmiyor niyeyse. Benim Twitter'da olduğumu bilmiyorlar demek ki. Benim şakamı paylaşmış. İşte bu şakaları dinleyen birisi asla dolandırılamaz falan, işte ne demiş, halka ders niteliğinde falan da. Neyse hocam bize gurur vermiş, sağ olsun var olsun. Vallahi sağ olsun var olsun, yani bize gurur vermiş, var olsun hocam. Hazır mıyız? Tamamız, başlıyoruz, hadi bakayım. Abi merhaba, ev alacaktım, el aleme uydum, almadım, şu an kiradayım. Bir daha da ev falan alamam demiş efendim. O herkeste var bir abicim, biliyor musun yani? El aleme uydum, İzmir'den Malatya'ya taşındım. Malatyalılar için pişmanım demiş. Araba alacaktım, 1850 liraydı ama dediler araba, alma dediler, araba 3 milyon oldu. ...2020'de çok uygun şartlarda sıfır araç alacaktım. Ne gerek var borca denildi. Aynı araç şu an 20 bin lira daha pahalı. Pandemide arsa alacaktım, korkut. Ya hep malla mülkle alakalı valla. Ben ne kadar naif bir adammışım abicim ya. Bak bana, hiç öyle onu alacaktım bunu alacaktım yok. Çünkü o yediğim kazıkları anlatsam oturur bana ağlarsınız, kendi halinizi bırakıp. Yani oturursunuz bana ağlarsınız. Ben ilk gamer olacaktım, olamadım. Bu benimki biraz daha şey... Klasik. 2013 yılında Bitcoin'i biliyordum. Herkes saçma sapan bir şeye para verme dedi. Sen yine el alemi dinlemişsin. Ben kendimi dinledim. Ne zaman 106 GTA'yı görsem Bitcoin gelir aklıma. Hikayesini anlattım biliyorsunuz. Bilmeyenler varsa da bir daha anlatmayayım şimdi, boşver. Geçen yaz kiradaki daireyi satıp altın almayı düşünmüştüm. Daireler yerinde durmuyor. Bir daha alamazsın dediler. Pişmanım, altın ikiye katladı. Anonsu duyan dolandırıcılar arayacak herkes şimdi. Tişört göndereceğiz, şifre gelecek. Aa, bak senden önce uyardım. Görüyor musun? Aklın yolu bir. Korona dönemi arsa alacaktım. Çevrem korkuttu, almadım. Şimdi aynı arsaya gücüm yetmiyor. Eşimi dinledim, anaokulu açtım. Battım 2017'de 700 bin.

Selam. Arabadan ve motor tamir bakımından iyi anlarım. Lise çağlarında ailemi dinleyip bu bölüme ve işe yönelmedim. Şimdi çok pişmanım. Dinlemedik değil efendim. Dinlediğimiz ve pişman olduğumuz şeyler genelde. Öyle geliyor. Genelde işte arsa alacaktım alamadım. Araba alacaktım alamadım. Genelde yani.

Babam oto elektrikçiye verdi. Milleti dinledim. Yok şöyle oynuyorsun, yok böyle oynuyorsun. Futbolcu oldu dediler. Sonuç taksi şoförüyüm demiş efendim. Geçen yıl altına yatırım yapacaktım. Gümüş daha iyi. Ona yap dediler. Dediklerini yaptım. Yarısını kaybettim. Bak bunu ararım. Ana bak bunu ararım yani. Buna veririm tişört. Dur nerede? Arayamıyormuşum şu an. Dur düzeni arayamıyorum şu an. Dur. Heh, aradım. Meşgul. Peki. Kapatınca siz bizi arayın. Hocalarımı dinlemeyip üniversitede hoca olarak kalmadım. Gittim polis oldum. Kendimi dinledim, pandemide arsa aldım. Herkes el alemi dinlediği için yok parasına sattım. Ha, aldınız sonra sattınız mı? Anlamadım ki ben. Abi iyi mi kötü mü anlamadım ben. Vallahi anlamadım ben. Yani. Adem Hamdi'den sonra ara ver. Aradan sonra devam edelim. Buyurun bakalım.

0: Hayır.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
7: E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam.
9: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
4: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar, Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
9: Paraflay'ın katkıları.

Ya çoğunlukla mesajlar ev alacaktım, milleti dinledim almadım, araba alacaktım almadım, şunu alacaktım almadım, bunu alacaktım almadım gibi. Çoğunlukla böyle yani. Mabel Matiz'in bu şarkısını ne zaman çalsam senin klip aklıma geliyor. Ara ara Instagram sayfamdan açıp izleyip gülüyorum. Benim. Evet evet, tamam hatırladım. Mabel'in kendisi de gülüyor ya ona. Öyle demişti, bilmiyorum.

Çalıştığım zamanlarda annem her gün altın al koy kenara derdi. Almadım, şu an çok pişman. Abi hep para, hep araba, hep altın, hep ev, hep o, hep bu. Maşallah, Allah başka dert vermesin.

Abi ben bayanım. Ehliyet ve araba. Bayan değil ha. Kadın linç yersin. Gerçi kadın kadına yapmaz da onu. Ehliyet ve araba aldığıma çok pişmanım. Sülalede arabası olan çok bayan yok. Millet de ne olsa beni çağırıyor. Ambulansı geçtim demiş efendim. 2006-2007 yıllarında çok iyi bir teklif almıştım. Yurt dışından. O zaman gitmedim. Daha sonra bir daha bu fırsat karşıma çıkar mı çıkmaz mı diye beklerken son 6 yıldır yurt dışında çalışıyorum. Evet. O dönem tır şoförüyüm. Taksit ödüyordum. Hala tır şoförüyüm. Hala taksit ödüyorum. Hiçbir yatırım yapma. Hangi dönem sayın abim ya? Dönemi de yazaydınız. Şu yukarıdaki mesajıma. Her iki akşamda bir rüyamda adamın biri bana dayak atıyor. Abi öyle böyle değil. İşin garibi de ben bu rüyadan uyanıyorum. Tekrar rüyaya kaldığım yerden de. Bu abi bu ne? Ben anlamadım ki ne dediniz ben. Senden sonrası boşluk bizdesin. Hanımı dinledim, borca girmedim. Altını satıp araba aldım. Araba

Oyuncu olacaktım, kazayla yönetmene küfür ettim. Oyunculuk kariyerim başlamadan bitti. Kazayla küfür etmek. Kazayla. Ben de telefon şakasında trafikte bir adam küfür etmiş birine. Ben de hesapta o adam olarak arıyorum onu. Yani onu arıyorum mesela. Adam şey diyor ona. Abi valla kazayla istemeden ettim diyor. O da öyle diyor. Sana bir şey diyeyim mi? Benim telefon şakaları komiktir. Şükür sayenizde malzemeyi siz veriyorsunuz. Biz de çalışıyoruz birazcık üstüne. Vallahi yorumlar galiba artık daha komik. Hani trafikte küfür edip insanların üstüne direksiyon kıran adamları falan koruyorlar delikanlılık ayağına. Hadi adamı aramışım. Evet, ben Yusuf Yılmaz Çelik falan yapıyorum. Altına şey yazıyor adam. Yiyorsa beni de bir ara. Ya benim seninle ne işim olur? Benim ne işim olur seninle ya? Koskoca adamım ben, işim gücüm var benim. Ya. Bir de şey var, bir kitle var mesela. Hani bu bilgileri biliyorsun, ben birinci sınıf yakınlarından, birinci derece yakınlarından alıyorum. İşte annesi, babası, karısı, kocası, oğlu, kızı, o, bu falan böyle şeylerden alıyorum. Şey mesela yazıyorlar mesela. Panelci, panel alıyor falan. Tiplere bakıyorum, hep aynı yaş grubu bunu yazan. Hep. Telegram denen belaya galiba el atılması lazım sevgili dinleyenler. Onu da söyleyeyim yani bu. İnternette çok orası mı kapatılsın, şurası mı kapatılsın, şu. Bak vallahi kızmasın kimse bana, şu Telegram denen pislik yere galiba birazcık el atılması lazım değerli dinleyenler. Hani duyduğum bazı şeyler var, bunu siz de duyuyorsunuzdur. Buna birazcık el atılması lazım. Bir de bu işleri kullanan çocukların yaş grubuna bakıyorum. Çoğu 18 yaşın altı sevgili dinleyenler. Çoğu yani 18 yaşın altı. Şeyde de maalesef çok böyle bir geçerli bir emniyet olduğunu düşünmüyorum onun. Hani çocuk kilidi var, işte ebeveyn kontrolü var, o var bu var falan. Senin benim bilmediğim her şeyi o yaş grubu biliyor, biliyorsun. Hani telefonu, bilgisayarı, tableti falan söküp yeniden takıyorlar sevgili dinleyenler, çocuklar.

Abi ben de görüyorum bazen, silsene o yorumları demiş. Niye sileyim abi? Sadece niye ben güleyim ya? Siz de gülün diye bırakıyorum işte. Yoksa söylüyor, bizim ekip söylüyor. Abi şöyle var. Artık onlar da söylemiyorlar. Bırak abi yani. Okuyacaksın güleceksin. Niye ciddiye alıyorsun ben? Silsem sadece ben gülerim. Ben siz de gülün istiyorum. Siz de gülün istiyorum ben. Telefon şaka. Abi bu aralar şey alıyorum bak mesela. Dur, dün Umut Bezgin'le yan yana otururken dedim ki, böyle muhabbet ediyoruz, dur şu telefon şakası malzemelerine bakayım dedim. Adam bak, bizim Umut Bezgin gözlerine inanamadı arkadaşlar. Bana para teklif edenler işte. Abi birine 100 bin lira kaptırdık, 50'si senin helalinden, numarasını veriyorum falan diye. Yusuf Yılmaz Çelik'i gerçek zannediyorlar ya. Vallahi gerçek zannediyorlar. Hani sevineyim mi, böyle bir karakter yarattım, hakikaten gerçek gibi oldu diye. Üzüleyim mi, lan bu şakayı niye ciddiye alıyorlar diye. Vallahi bilemiyorum yani. Ama birkaç gösterdim. Bizim Selahattin'e de gösterdim.

2014 yılında Kanada'dan çok güzel bir iş teklifi aldım. Ama sırf kamu kurumunda çalıştığım için kabul etmedim demiş efendim. Dişçi olup ağız kokusu çekmeyeyim dedim. Fizyoterapist oldum, boydan boya koku çekiyorum. Yani. Telegram işi için katılıyorum. Bir de arkadaşlar, hani kötü niyetle söylemiyorum. Tiplere bak. Hep aynı yaş grubu. 15-17. 15-17. 15-17. 15-17. Çok tehlikeli. Çok. Şakaların altında şey mi var mesela? Bu adam bu bilgileri nereden buluyor yazmış. 16 yaşında bir çocuk şey yazmış. Ne var istiyorsan ben de sana vereyim istediğin kişininkini falan yazmış. Bu arada şaka yapmıyor ha. Acı olan da bu, biliyorsun yani. Ne var kiminkini istiyorsun, bana DM'den yaz, ben de sana vereyim istediğinkini falan yazmış yani. Kötü olan şey çocuğun şaka yapmıyor oluşu. Abi hiç oldu mu ben Yusuf Yılmaz Çelik deyince o Serdar abi nasılsın diyen şaka? Olmaz mı canım, işte patlayan şakalar onlar. Onlar patlayan şakalar, olmaz mı? Tanıyan oluyor, yemeyen oluyor. Hani yedirip bizim beğenmediğimiz oluyor falan. Olmaz mı yani? Yusuf demeden de bazen yani sesimden tanıyorlar. Ben internette biliyorum bunu. Şaka yapıyorsunuz siz bana değil mi şu an? Yok yok, şaka, tamam ben sizi dinliyorum abi. Ben biliyorum ben sizi. Neydi adı? Çelik Yılmaz Yusuf. O muydu? Çelik Yılmaz Yusuf. Oluyor yani öyle.

Abi ben evliyken ilk zamanlar, demek ki değil hala, eşime sürekli hediye alırken annem hep derdi ki oğlum eşine bir şey alacaksan mutlaka altın al. İleride lazım olur. Annemi dinlemedim, pişmanım.

Pandemide arsa alacaktım. Ya bu pandeminin hepimize bir façası var ya. Hepimize. Hani kimine maldan mülkten, kimine şeyden işte... Ya kimine maddi, kimine ma... Benim sinema filmi patladı biliyorsun. Az daha kendi filmimi sinemada seyredemiyordum ya. Allah. Yani az daha öyle oluyordu. Biri arsa alacaktı alamadı. Bir tanesi ev alacaktı olmadı. Bir tanesi başka bir şey olacaktı yapamadı filan.

Selam. Her yaz Türkiye tatiline araçla giderdim. El ağzına bakıp uçakla gideceğim daha uygun oluyor vesaire denildi. Daha bir ay var. Şimdiden daha fazla ödedim bileti. Kiralık araçtı. Sıkıntı ondan olmuş. Anladım. Tamam. Yurt dışından arabayla gel. Genelde arabayı yeni alan geliyor arabayla. Hani şehirlere falan geliniyorsa çok böyle belki araba tercih edilmiyor da köyüne gidiyorsa adam mesela. Mesela adam Almanya'da köyüne gidecek. Hani köyüne gidecek. Kesinlikle arabayla gidiyor. Kesinlikle yani.

0: Pandemiden önce bir arsa aldım. İçinde iki katlı bir ev vardı. Oturduğum yere biraz da uzaktı. Abim dedi ki buralara sıkıntı yapıyorlar, elinde patlar, sat dedi. O zamanın parası 250'ye aldığım arsa 225'e arkadaşıma verdim. Şu an 25 milyon veriyorlar, vermiyor. Şeyciler yok muydu etrafınızda? Mesela araba alacaksın. Şş, bekle bekle. Hayırdır ya? Ya oğlum bekle, bir bildiğimiz var. Hiçbir bildiği yok biliyor musun yani? Berberden geliyor adam. Hiçbir bildiği yok. Hiçbir şey bilmiyor yani, haberin olsun. Araba alacaksın mesela. Abi araba bakıyor falan. Bekle. Ev alacaksın. Biraz bekle abi. Biraz bekle, bir bildiğimiz var. Lan ne bir okey masasından geliyorsun, ne bildiğin var? Hani altın alacaksın. Şşş, bekle abi. Bekle biraz ya. Biraz bekle. Bak. Sor Adem'e, sor Adem de abi. Bekle dedim. Bak bekliyor abi. Evet abi ben bekle dedi. Bekliyorum falan. Bir de yanında yancısı da var. Bu bekleciler var ya, bu bekleciler. Bu bekleciler sana, bana, ona, buna. Bu da çok büyük façalar verdiler. Şşş, bekle. Bekle abicim, bekle, bekle. Adem bana 5 dakika önce ara verelim yazmış. Ara verelim. Ama Adem vermiyor. Adem'i kovmuş olabilirler. Çünkü 5 dakika önce yazmış abi. Ver bakayım.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflydan 10 bin lira değeri.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand Up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Yaklaşık 4 sene önce kuzenimin nişanına gitmek için normal bir şirketten araç kiralamak yerine eşimi dinledim. Arkadaşımın arabasını aldım. Arabayla ilgili bilmem gereken bir şey var mı diye sordum. Yok dedi arkadaş. Sonra contayı yaktım. Arkadaşım sorduğumda böyle sıkıntılar oluyor mu diye. Bana bir çay bardağı su koyuyorum, düzeliyor dedi. Şaka gibiydi. Onu ödediğim parayla bir aylık şirketten araba kiralayabilirdim dedi.

Araba al sat işi için kuzenim bana gaz verdi. Hadi araba alalım satalım. Benim işim var, ben ilgilenemem dedim. Ben ilgilenirim dedi. 4 tane araba aldık. Biz arabaları alır almaz piyasa açıldı. Aldığımız arabaları aldığımız paraya satamadık. Beklettik, otopark paralarından zarar etmeye başladık. Her bir arabadan en az 200-250 bin lira zararımız var. Sattık. Gelen para da bir hayra yaramadı demiş efendim.

Bir şirket var, devrediliyordu. Babam iş yapsa devretmez adamlar zaten, boş ver dedi. Girmedim o işe. Şimdi şirketi alan adamlar senin tabirinle helikopterle gidip geliyorlar demiş efendim. Yani bizde genelde öyle bir şey var mesela. Adam büfeyi satıyor mesela. Evet, yanındaki şey diyor. Yani oğlum iş yapıyorsa niye satıyor ki? Yani. Sana da böyle bir gazı veriyor. Sen de düşer bir de lan, yani iş yapıyorsa niye satıyor ki? Yani. O zaman şöyle düşünmek lazım mesela. Arabayı satıyor. Gidiyorsa niye satıyor ki adam? Yani? Araba gidiyorsa niye satılıyor ki yani? Motoru satıyor. Gidiyorsa evi satıyor mesela adam. Oturuluyorsa niye satıyor ki? Demek öyle değil yani. Demek öyle değil yani. Az önce anlattığın hikaye aynı bizde. Araba alacağız 3 senedir kayınpeder bekle diyor demiş efendim. 3 senedir de yani sen hayırlı bir şey desek beklemezsin yani. 3 sene beklenir mi ya?

0: antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
4: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar.

0: Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına değindi. Yerel yönetimler merkezli skandalların mazur görülemeyeceğini belirten Erdoğan, kamu personeline tahsis edilen mal kimsenin babasının malı değildir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak buttan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. Mutlak buttan kararı sonrası CHP'de peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Kurultay sonuçlarının iptal edilmesiyle göreve dönen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniden belirledi. CHP'de yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan grup toplantısı ise Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti. Özel, en kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır dedi. Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak. Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak. Yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Ilıcalı ve 7 sanık beraat etti. Süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi süresiz ifadesinin iptali istemini görüşmek için 4 Haziran'da toplanacak. Mahkemenin alacağı karar yürürlükteki davaları da etkileyecek. Türkiye Sağlık Araştırması 2025 yılı sonuçlarına göre 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı %21,8'e yükseldi. Her gün tütün mamülü kullananların oranı ise %30,1 oldu.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Tabii güzelim ya. Tabii ya. Biz de o beklecilerdeniz Serdar. Edirne'de bir yer bulduk 900 bin liraya. Eski ahır. 400 metrekare arsası var. Ya bana abi böyle gayrimenkul danışmanıyım gibi yazıyorsunuz ama ben tabii yani. Neyse işin özü almamışlar galiba. Bakayım evet almadık. Eniştem aldı 900 bin liraya. 1 milyon masraf yaptı 1.900. Hadi de ki 2. Baksana abi iyice berber muhabbetine döndü harbiden ya. Hadi de ki 2. Şu an 15 milyona vermedi demiş. Enişteye bak yalnız şeyde bekliyormuş böyle yani. Sapan yayı gibi gergin bekliyormuş enişte. Almadınız mı daha? Tamam ben aldım. Ben aldım. Tamam ben aldım.

0: Şu beklecilerden birini arayayım ya. Doğru. Alo, merhaba.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Buyurun.
0: Serdar Gökalp.
1: Evet. Ya.
0: Ya. Eşim bekle ama... demiş, bekliyor musun? Neyi?
1: Oy, benim oğlum çok istiyordu sizi. Şimdi kursa bıraktım ya Serdar Bey.
0: Tam zamanında aradım o zaman, daha iyi.
1: Aa, söz istiyorum sizden.
0: Yok öyle. Kişi özel radyo programı yapamıyoruz hanımefendiciğim. Yani.
1: Tamam,
0: ama şöyle yaparım, tişört gönderirim, oğluna benim selamımla verirsin, olur mu?
1: Ay çok seviniriz. Yani dün akşam da telefonumdan hemen yazdı, uyuyamamıştı. Herhalde şey demişsiniz, ayaktasın falan bu saatte diye.
0: Ne demişim ben?
1: Bu saatte telefonu kaçırmışsın gibisinden herhalde.
0: Ha, çocuk 150 kere mesaj yazıyor. Çocukların eline telefon veriyorsunuz, spama düşüyorlar da evet yani. Evet.
1: Yok yok, elimde yazdı. Öyle sizi dinlemeye devam etti. Sadece radyosu var.
0: Anladım.
1: Ama çok seviyor sizi.
0: Sağ olsun. Adı ne kardeşimin?

0: Acaba?
1: Ömer'e
0: selam söyleyin. Arkadaşlarım arayacak, tişört verecekler size, olur mu?
1: Tamam, çok teşekkür
0: ederim. Rica
1: ederim.
0: Ederim.
1: Çok
0: bu eşiniz,
1: sağ olun, iyi yayınlar.
0: Eşiniz neyi bekle demiş size? Siz öyle yazmışsınız. Ben hani tabii çocukları severim de çocuk sevgisinden sebep aramadım sizi. Hani...
1: Eşim şey ya, bana borcu vardı.
0: Evet.
1: Onu söyledim. Dur ama diyor, bir şey alma, altın alma. Altın çıkıyor, iniyor. Hala o Türk lirası. Verdi bana borcunu.
0: Evet.
1: Ama benim de bir şey almama engel oldu.
0: Şimdi anlamadım. Sizden altın olarak aldı, size Türk lirası
1: mı
0: verdi?
1: Hayır, Türk lirası almıştı. Ben altın alacaktım.
0: Evet, Türk lirası
1: benim
0: almıştı.
1: Benim altınıma da engel oluyor. Şey mi, öyle Türk lirası duruyor.
0: Anladım efendim. Öyle duruyor. Bayağı yüklü. Ya üstüme vazife değil ama yüklü mü yani para?
1: Yok yok ya, yok. Yani bir maaşım kadar yok.
0: Hiç tahmin etme öyle. Yok yok deyişinizdeki vurgudan belli o ne kadar oldu ama yani...
1: Yok yok değil gerçekten.
0: Hiç inandırıcı değil, biliyor musun?
1: Keşke öyle olsaydı ama.
0: İnşallah, hadi bakalım. Selam ederim efendim size. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, onu işaretledik mi? Tamam, işaretledik. Çocuğun tişörtünü gönderelim madem, ona göre. Tamam mı?

0: uzaklaşırız. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki selamlaşırız.
1: Koca seçerken burcunu da dikkate alın. Koca seçerken burcunu da dikkat. Şeye katılıyorum ama adli sicil kaydı. E-Devlet'ten çıkartacak getirecek yani. Sadece koca değil bu arada yani onu da söyleyeyim. Eş durumunda erkek de kadın da yani çıkarsın versin. Bu belki tamam bir kanun değil falan ama.

0: Bence artık çiftler birbirinden istesinler. Hani E-Devlet'ten girecek alacak ya. Öyle çok eskiden de hani adliyeye gidip almak falan. Şimdi E-Devlet'ten giriyorsun alıyorsun abicim. Kadın da erkek de. Şimdi böyle deyince sadece erkeklere yapıştırıyormuşuz gibi oluyor. Alo merhaba.
1: Merhabalar.
0: Koca seçerken burcuna dikkat ettiniz mi efendim?
1: Edemedim.
0: Edemediniz. Ha, bu demek o evlisiniz yani.
1: Evet, evet.
0: Tamam,
1: evet, edemedim ama hani biliyordum ama ne olacak diye söylüyordum. Ama evlenince gördüm.
0: Ne oldu, hiç anlaşamıyor musunuz?
1: Anlaşamamak değil de nasıl anlatayım?
0: Uyum. Siz ne burcusunuz?
1: Birebir aynı. Kardeşimin kopyasını almışım gibi.
0: Ha, siz kardeşinizin kopyası. Siz ne burcusunuz efendim?
1: Ben Koç burcuyum.
0: Koç burcu. Eşiniz ne burcu?
1: Yengeç.
0: Bir dakika. Yengeç burcu uyumu. Koç burcu yengeç uyumu. Hemen şöyle bakıyorum. Koç ve yengeç ilişkisi temelde bir ateş ve su sınavıymış.
1: Oo, ateş.
0: Evet, valla koç ateş diyor. Koç da nasıl ateş? Tamam, yengeç su da koç nasıl ateş? Yengeç elementleri doğası gereği zıt kutuplardır. Asla anlaşamazlar. Valla öyle yazmışlar yani.
1: Valla öyle yani, bilmiyorum, ben mesela seçerken kardeşimle ne olacak diye çok benzemez diyordum ama.
0: Hani şimdi
1: birebir.
0: Çok özür dileyerek kesiyorum, pardon, kusura bakmayın ama ben böyle dedim diye de kapattıktan sonra enişte olmadı, radyoda söylüyor boşanıyoruz falan diye mesaj yapmayın yani.
1: Hayır. Yok, enişte çok sakin biri ama işte benim hayaller ve hayatlar derler ya.
0: Anladım efendim. Neredensiniz siz?
1: Ankara'dan.
0: Sizden bir ricada bulunabilir miyim efendim? Önce bir adınızı öğreneyim.
1: Döndü benim ismim.
0: Tamam, Döndü Hanım. Bir ricada bulunabilir miyim acaba?
1: Tabii ki.
0: Burçlu murçlu gibi saçma sapan şeyler yüzünden kırmayın birbirinizi.
1: Yo, hiç kırmam eşime. Çok severim. Çok beyefendi bir adamdır ama daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Yanınızda galiba.
1: Yok, yanımda değil, o mesai dışarı.
0: He, onu çok yapıştırmadınız da belki dedim yanınızdadır, ben onun için dedim yani.
1: Yok, onun yanında da söyleyemem, şimdi kırılır. O yokken sallıyorum şimdi.
0: İyi, tamam, çok tatlı bir insansınız. Sizi işaretliyorum, arkadaşlarım tişört gönderecek size, olur mu?
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Rica ederim efendim, görüşmek üzere, sağ olun.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Teşekkürler, var olun. Bak, bu ricayı herkese yapıyorum bak, gerçekten ciddi söylüyorum, öyle burçlu murçlu falan da filan saçma sapan şeyler yüzünden lütfen birbirinizi kırmayın, olur mu? Adem ara verelim demiş, ver Ademciğim arayı, ver.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki, ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: Altis.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: ve Migros uygulamasında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım, gücüne güven.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Bir sticker gönderirseniz taksilere yapıştıralım, taksi durağında demiş efendim. Hemen işaretleyeyim ben size, hemen gönderelim abi. Taksiler, taksi durağı. Arayıp bulamadığımız yani hiç. Evet Adem. İstanbul yol durumu nedir? Çift sayılar sende, tek sayılar bende. İstanbul trafik durumu. Yani İstanbul yolu artık sen ne dersen.

0: anladım sensin.
1: Yasın da Adem çiftleri. Şimdi bayram dönüşü çok riskli. Bilinemeyebilir. Çok yoktur diye düşünüyorum. Bak bugün çok dışarıyla bir işim yok. Dur bakayım. Adem ne yazmış? %74 demiş. Şimdi işte asıl önemli olan hani Adem %74 demiş. Dur bakayım şu şarkı bana ilham versin. Bir saniye. Adem %74 demiş. Ben de Bayburt diyorum abiciğim. %69. Açıyoruz. İkimiz de patladık Adem. Pardon, cüm.

%65 sevgili dinleyenler. İstanbul trafik durumu %65. Asya yakası %69, Avrupa yakası %63. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine bırak arabayı kendi gitsin. Açık, kırbaç. İkinci köprü değerli dinleyenler. Vallahi var ya, trafik var yani, bu nasıl? Mahmut Bey gişelerinin orada başlayan trafik yine Bolu'da eteklerine kadar. Ters istikamette de Beykoz Kavacık girişine kadar böyle yok gibi. Gibi ama yani aralarda var yine, yok gibi. Yok gibi. Ondan sonra Mahmut Bey gişelere kadar var desem yalan olmaz. Birinci köprü, bizim köy şu anda sevgili dinleyenler, hani kırmızının her tonu. Alo! Öyle Şişli, Mecidiyeköy falan.

0: çok yoğun. Köprünün üstü yoğun akıcı. Zannediyorum köprüye bağlanamadığınızdan kaynaklanıyor bu. İki istikamet içinde bunu diyebilirim. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi tünelin içi açık ama tünele gelirken iki tarafta da trafik var sevgili dinleyenler. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Senden başka. Trafik durumu nasıl lütfen bana yazınız. Türkiye ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl lütfen bana yazınız. Lütfen.
1: Baba.
0: Kütahya'dayım. Simav'dan yukarı çıkıyorum. Dur yazıyor, bekliyoruz şu an. Yani. Tek tek yazıyor. Bu hani bazı akrabalar var ya her şeyi hece hece yazıyor. Merhaba gönder, nasılsın gönder, senin gönder ve gönder, ailenin gönder, bayramı gönder, mübarek gönder, olsun gönder. Ellerinden gönder, öperim gönder, görüşürüz gönder, gülücük gönder. Heh. Varmış efendim, trafik varmış Kütahya'da. İzmir Adliye ve Alsancak yönü. Geliş gidiş pert. Bugün de İstanbul yönündeyim abi. Ankara'dan çıktım. Şu an Adapazarı'ndayım. Dünkü gibi yoğun değil, akıcı. Peki. Bahçeşehir birinci kısımdan ikinci kısıma yarım saat. Ya bir de boş diyorlar İstanbul. Görüyorsun değil mi? Osman Gazi Köprüsü İstanbul yönü çıkışı otoban kapalı. Trafik komple kilit. Bilginiz olsun.
1: Aşkımı anlatmaya varmıyor benim dilim.
0: İstanbulumsu. Neresi orası? Birisi trafikten kafayı yemiş galiba. Dur arayayım, hiç böyle bir şey. Gitmiş yani birisi. Kim bu? Kadın mı erkek mi? Ama kibar yemiş bu, kadın yemesi gibi. Erkek de olabilir, bilmiyorum.
1: Şiki baba.
2: Şiki şiki baba.
1: Aynı aynı yaba.
2: Aynı aynı yaba.
1: Elik merik duni.
2: Elik merik duni.
1: Yarı fakir yaba.
2: Yarı fakir yaba.
0: Bahçeşehir birinci kısımdan ikinci kısıma yarım saat yazan demiş ona. Ha, o demiş. Trafik öyle bir kafayı yedirtmiş ki Bahçeşehir İstanbul dışında zannediyor galiba. Arayayım bir. Çalıyor mu? Allah Allah. Hiç yok, tık yok. Vallahi yok.
3: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
0: Düşün yani, ulaşılamıyor. Trafikten. Malatya organize şehir arası ilerliyorum. Trafik açık. Kırbaç rica edeyim.

0: Şarkı var ya, beni benden aldı yalnız ya, söyleyeyim mi yani ben. Kokan adamın kokusu geldi şu an. Önde dedikodu yapan kaynana falan ya. Bu hiç olmuşum. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, temiz delirmişsiniz, güzel olmuş.
1: Abi trafikte gerçekten gitti.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Hoparlörden mi konuşuyorsunuz? Dediğinizin birçok kısmını anlamıyoruz biz.
1: Hemen kulağıma aldım, sorun yok çünkü trafikteyim.
0: Peki, ceza yersen karışmam.
1: Ve duruyorum. Tamam. Heh,
0: tamam, duruyorsan bir yerde tamam, eyvallah.
1: Aynen öyle.
0: Tek misiniz araçta?
1: Tekim.
0: Niye?
1: İşten çıktım, evime gidiyorum çünkü. Ufak bir yere uğrayayım dedim iş çıkışı. Ama maalesef trafikten dolayı takıldım kaldım.
0: Evli değil misiniz efendim?
1: Evliyim, çocuğum da var, çocuğuma gidiyorum.
0: Tamam, mesela eskiden şey, eşler kavanoz açmak için alınırdı, artık araba kullanmak için. Ne işiniz var sizin arabayla?
1: Güzel soru.
0: Ya bırak gerçekten. Enişte halletsin yani. Evet valla, bırak enişte halletsin yani. Ne işin var bu havada, bu saatte trafikte ya?
1: Enişte sporda, enişteler keyifte.
0: Oh, adama bak ya. Valla adama bak ya.
1: Abi İstanbul'umsu yazdım çünkü biliyorsun bizim Bahçeşehir, Beylikdüzü taraflarını İstanbul'dan sayan yok. Ama trafik buraya da inanılmaz bir şekilde yansıyor.
0: Olur mu canım? Eskiden... Varsa, eskiden...

0: otobüste inanılmaz sıkışıyoruz.
1: Eskiden Yeni Bosna'dan otobüsle, hani şehirler arası otobüsle yazlık diye gitmiş olduğumuz yerler İstanbul tapu artık. Bahçeşehir nasıl İstanbul değil ya?
0: Doğru, ben İstanbulluyum diyorum mesela çocuklara. Silivriliyim aslında. Öğretmenim bu arada, o yüzden dedim. Sık sık soruyorlar nerelisiniz, nerelisiniz. İstanbulluyum diyorum. Nasıl İstanbullusunuz diyorlar. Silivri de İstanbul ama yani.
1: Tabii canım, tapuda öyle yazıyor, ben bilmem yani.
0: Aynen öyle.
1: Ne öğretmenisiniz acaba?
0: Ben lisede matematik öğretmeniyim.
1: Lisede matematik öğretmeni, anladım. Evet. Hocam, Silivri'de yerler var mı acaba?
0: Silivri'de köyümüz var ama bize ait pek bir yer kalmadı artık.
1: Köyü olanın baba zaten gitti. Deden köy ağası mı, hayırdır?
0: Yok yani köyüm. Keşke öyle olsaydı. Baba gitti, köyde bitti yani.
1: Anladım efendim. Peki, tamam. Size tişört gönderiyorum. Arkadaşlarım arayacak sizi. Olur mu?
0: Çok sağ olun.
1: Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Var olun. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Var olun. Eskiden köylerin yüzüne bakalım. Bak, bir de şeyin farkında mısınız? Eskiden böyle işte köyde möyde falan ev alındığı zaman, ev yapıldığı zaman insanlar hep şey derdi. Abi tam köyün merkezinde, tam köy içi falan diye. Ben o tarihten beri dağ başlarını severim. Dağ başlarını. Köyün en ucunda, böyle çıkışındaki evler var ya, böyle en ucunda, çıkışında. Hani çıkışında bile değil mesela, köyün sonunda yani böyle. Hani tövbe yarabbi, benzetmek gibi olmasın, ben sevdiğim için söylüyorum. Cehennemin dibinde yani, anladın mı? Böyle böyle evler vardır ya. O evler eskiden para etmezdi. Pandemide şimdi millet köy evi arıyor, bir de köye uzak olsun istiyor yani. Hem köy evi hem uzak, yani hem ayranım, yok o değildi. Hem cam kenarı olsun, hem ucuz olsun ha. Tuzla Pendik arası ölü. Şile tarafından dolaşın, daha rahat gidersiniz. Valla ben Adapazarı'na Kefken'e falan gideceğim zaman bir yoldan gidiyorum. Tarif et desen edemem. Buradan Şile'ye gidiyorum abi. Şile'den Kabakoz, Mabakoz falan böyle oralar var böyle. Oralardan, aralardan dağlar, köyler, möyler filan. İsaklı değil mi? Hatırladığım kadarıyla. İsaklı, Sofular falan öyle yerler var. Oralardan gidiyorum, geziyorum. Oradan Sakarya'dan bir yerden mi çıkıyorum abi? Bir şey oluyor ama oralarda. Hiç bilmiyorum yani. Mersin 1. çevre yolu hiç bu kadar sakin görmedim. Mersinimsi diyeyim, belki beni de ararsın demiş efendim. Mersinimsi. Vay Ömer abi. Serdar, bu tüneldeki trafik anonsları nasıl kapatılıyor? Sen biliyordun demiş efendim. Biliyorum canım, tarif ettik daha önce de. Niye kapatma ya? Bir şey oluyor, söylüyorlar işte oradan. Bazen benim anonsumu da bölüyorlar biliyorsun. Avrasya'dan falan geçerken de oluyor bu. Kapatma, boş ver. Boş ver, kalsın. Adem ara versin, aradan sonra geliyoruz.
2: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Güzel bir iddialı, bana yeni bir yaz getirsin. Çünkü sen yazın sahibi. Sevinde çiftte ben sokakta. Bu yaz çok başka, Didi gibi başka. Çünkü sen yazın. Güzel ve iddialı, Didi bu yaz çok havalı.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
2: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor.

canan kısmı. Dünden bugüne fark etmiş Serdar'cığım. Sonrasını da ben konuştum. Dün aynı saatte seni dinlerken daha ilerideydim. Bugün daha gerideyim demiş efendim. Daha dur canım, herkes geliyor daha. Sen önümüzdeki hafta bak. Bu haftayı birleştiren zenginler var abi içimizde. Zenginler var yani. Gelmediler daha. Zenginler gelmedi. Hani köy ağaları gelmedi daha. Onlar daha gelmedi.

Abi sizin bir hikayeniz vardı. Arkadaşınız da yolda giderken bir adam oğlum deyip sarılmış. Bugün benzeri başıma geldi. Kadıköy rıhtımda yürüyorum. Bir adam hiçbir şey demeden geldi bana sarıldı. Öpmeye çalıştı, öptürmedim. Sonra gitti demiş abi. Öptürme zaten. Yani. Yolda durduk yere niye kendini öptürüyorsun yani? Öyle bir şarkı vardı onun çalı. Vallahi öptürmem. Sarılma tamam eyvallah, bir derece de öpme nedir ya? ...5 kilometre 21 dakika gösteriyor demiş. Yaz ayları geldi. Galiba biz 2 ay rahatız. Ben 2 ay motosiklet kullanmayı düşünüyorum. Hani arabayı hiç kullanmayı düşünüyorum. Bir şey, inşallah bir şey, bir ihtiyaç olmaz da... ...2 ay arabayı hiç, araç kullanmayı düşünmüyorum hiç. Araç, dur için motor da bir araç. Otomobil kullanmayı düşünmüyorum 2 ay. Hani şöyle söyleyeyim, dur bakayım. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta biraz yağar diye düşünüyorum ben. Değil mi? Yani Ağustos'ta birazcık yağar gibi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Her ayda motorun bakımı geliyor. Motoru da biliyoruz, 1500 kilometrede bir getirdiler bana. Normalde 2000-2500'müş. Yani 3 haftada oluyor bende. 3 haftada oluyor.

Babam da bu aralar köye yerleşelim deyip duruyor. Sen zaten evden çalışıyorsun diyor. Bilmediği bir şey var. Köyde internet yok. Biz İstanbul'daydık da yeni olmaya başladı işte. Ben bu arada ADSL eve geldiğinden beri çok internetle işim olamıyor. İşte bu hafta inşallah şakayı yaparsak şükürler olsun evden yükleyeceğim artık. Bizim eve, binaya, dairelere falan hep ADSL çekildi biliyorsunuz. Söyledim zaten yani, değil mi? Evet biliyorsunuz. Dur bakayım. Ben de motosiklet almayı düşünüyorum demiş efendim. Vallahi ben abi söyleyeyim, hani ben motorcu değilim. Ama benim hayatıma stüdyo gidip geldiğim günlerde 1,5 saat katıyor benim hayatıma. Hani arabayla git 2,5 saat. Motorla gittiğim zaman 1 saate falan gidiyorum. Ki ben dediğim gibi ben motosikletçi değilim. Beni gör hemen tanırsın. Ahan da bu

Serdar dersin zaten ya. Ben Kemal Sunal postacı motosikleti var ya, onun gibi en sağdan. Dün 60'a çıktım, ne yapıyorsun oğlum dedim. Kendi kendime yani. Dün böyle bir ufak birinin yanından geçerken, başka bir motosikletin yanından geçiyordum. Birazcık şöyle bir gaz verdim. 60'a çıktım. 60-65'e. Kendi kendime ne yapıyorsun oğlum dedim. Ne yapıyorsun dedim ben. Ben öyle motorcuyum ya.

Normalde Samandıra'dan Fatih Vatan Caddesi'ni 2-2,5 saatte giderdim. Dün 1 saatte, bugün işten 15 dakika daha önce çıkmama rağmen 1,5 saatte geldim.

Ah be, geldik ama sona yetiştik galiba demiş. Sorun yok, sorun yok. Gelen gideni aratmaz diye bir laf var ya hani. Ya da aratır mı bilmiyorum. Sorun yok. Ben gidiyorum ama Fatih geliyor. Fatih geliyor sevgili dinleyenler. Fatih'le size iyi eğlenceler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Var mı unuttuğumuz bir şey? Yok. Var. Kitap vardı. Kitap tweetini atacaktık. Söyledik de. Kitap tweeti. Ben şimdi veda ediyorum. Hemen Twitter'dan bir tweet yazıyorum. Bende yine 10 tane kitap var. O tweetin altına yazan 10 kişiye kitap göndereceğim sevgili dinleyenler. Daha önce gönderdiklerimiz, daha önce kazananlar olmazsa beni mutlu ederler sevgili dinleyenler. Özür diliyorum, kusura bakmayın. Gerçekten kafamdan gitmiş. İkinci saatte yapacağız demiştim. Belki de hatırlattınız, ben görmedim. İşin özü şu, 10 tane kitap var. Şimdi hemen programı kapatır kapatmaz tweetini atıyorum. Ben bu işi Twitter'dan yapıyorum biliyorsunuz. Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. Takip etmeyen bitlensin. İşin özü. O tweetin altına yazan 10 kişiye kitap göndereceğim değerli dinleyenler. 10 kişiye kitap göndereceğim o tweetin altına yazan. Twitter Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir tüm sosyal mecralarda. Fatih ile size iyi yayınlar. Akşam 10'da görüşürüz. Tweet'i hemen atıyorum. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
2: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Eviniz

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kullanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
7: Garanti BBVA yatırım.
4: Saat 18. Bu bir reklamdır.
8: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
12: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımızın 26 kişilik kadrosu açıklandı. 9 isim kadrodan çıkarıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ne ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: BIST 100 endeksi 14.115 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
12: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.500, yarım altın 21.803, çeyrek altın 10.912, gram altın ise 6.691 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 28, Ankara 26, İzmir 32, Antalya 25, Adana 29, Kayseri 24, Trabzon 22, Erzurum 20 ve Diyarbakır 30 derece.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
13: Parafly'in katkılarıyla.
16: Güzellikler dünyası.
11: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
13: Paraflay'ın katkılarıyla.
16: Güzellikler dünyası.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: akşamlar, saygılar, sevgiler. Çok kıymetli dinleyenler. Serdar'ım sağ olsun, var olsun. Eyvallah. Hayırdır, iki gündür kıraçla açıyorsun? Ha, gelir abi. Hemen geç. Şevval dedi ki, abi daha dün kıraç çalmadın mı ya dedi. Dedim ki bak, dinleyici de yazacak aynısını. Tak yazdı hemen altında. Kıraç mı yine mi yaz? Bak, hemen. Üç gün üst üste hani şey yapam, hemen mesaj gidiyor, ne oluyor ya diye. Radyo dinleyicisinin bu tarafına bayılıyoruz. Aşığıyız, hastasıyız efendim. Bu kadar dikkatli dinleyeceğince radyo dinleyicisidir efendim. Evet, kıraç severiz. Bu ara kıraca sardım. Niye bilmiyorum, bazen bir şeye çok sardığım zaman üstüne çok gidiyorum, biliyorum. Hani bizde bir laf vardır ya, cılkını çıkarmak. Yayında olduğum için cılk ifadesini kullandım. Yoksa bir sürü karşılığı var. Bir şeyin şeyini çıkarana kadar onu şey yaparsınız efendim. Hepimiz kıraç severiz ama zaten. Ara ara böyle sardığımız isimler olur. Bu arada ben 7/24 kıraç dinliyorum. Niye bilmiyorum. Türküleri çok güzel söylüyor diye mi? Kendine has bir tarzı var diye mi? Nevi şahsına münasır bir ses tonu olduğu için midir bilmiyorum ama bazı isimlerin böyle tavırları vardır, böyle şarkıları vardır. İnsanları kendine bağlar. Mesela Honky Ponky Torino. Çalana Minky Morino. Çiki çiki şarjı tiki tak tok. Faruka. Sever misin Faruk'u?
1: Bayılırım.
0: Ben çok severim. Özellikle bu şarkıyı çok severim.
1: Çok anlamlı.
0: Onki ponki torino, çalana minki morino. Bizi bu şarkısıyla almıştır Faruk'a ve Faruk'a tarzı okuma vardır. Hafif nazal mı öne? Dönemin Mabel Matiz'idir Faruk'a.
1: Evet.
0: Baktığında değil mi?
1: Çok iyi tespit bu arada. Hiç de öyle düşünmemiştim.
0: Bir dakika, bizde kaç tane Faruk'a şarkısı var Alem FM arşivinde? Maşallah 2000 tane falan. Bu ne ya, bu kadar var mıymış bizde? Azar azar kader bize ne yazar? Ya bak, bazı sanatçıların bence sesi böyle wow değil. Ama kendine has bir okuma tarzı var, bir stili var. O hoşumuza gidiyor. Mabel onlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle Murat Kekilli.
0: Murat Kekilli onlardan bir tanesi. Böyle Murat Kekilli'nin wow bir sesi mi var?
1: Hayır. Yo.
0: Ankara'nın girdiği zaman seviyoruz yani. Hoşumuza kesinlikle gidiyor. Kim var böyle başka?
1: Hayko bence.
0: Hayko mesela.
1: Kesinlikle.
0: Hayko'da ses mi var? Yok ama üst şeyi var kendince, böyle bir okuma ona tarzı var. Ona has bir duruşu var. O hoşumuza gidiyor. Seviyoruz yani, o tarafını seviyoruz. Sinan Akçıl mesela. Anmadan geçmeyelim. Bir sanatla ilgili bir şey konuştuğumuz zaman. Ben şimdi ilginç bir şey daha söyleyeceğim size. Hadi lan diyeceksiniz. Mustafa Sandal. Bence iyi bir besteci. Çok iyi bir sesi olduğunu düşünmüyorum Mustafa. Yani ses. Kimin sesi var abi? Şey... Yani bu mesela Burak Kut sesi. Bak
1: evet,
0: ses o.
1: Güçlü.
0: Tarkan bence gibi yani. Kadınlardan kim var öyle?
1: Sıla.
0: Sesi, Sıla mesela. Sıla sesi diye bir şey var. Ses böyle bir şey. Stil bence artık insanların daha çok hoşuna giden bir şey. Stil, tarz. Bak bunu tam onun tarzı falan diyeceğin şeyler yani. Sevgili dinleyiciler, ne konuştuğumuzu bilmiyoruz. Öyle muhabbete daldık, ilerliyoruz. Geldiyseniz bir işaret verin efendim. Şov başlatalım artık. Kıracıl sonsuza kadar cılkını çıkarabilirsin demiş. Tamam, zevkle. Çok severiz efendim. Evet, evet. Zara'nın sesi de öyle değil midir diyor. Zara yani çok değildir ya.
1: Ben çok tercih etmiyorum onun sesini.
0: Öyle mi efendim? Zara.
1: Çok öyle demem yani ona ben.
0: Zara'nın bütün şarkıları aynı tonla söylemesi gibi bir şey var. Yani hani bir şarkı bitiyor, diğeri aynen devam ediyor gibi. Hepsinde aynı ses
1: hiç
0: tonu var.
1: Hiç kesmemiş gibi.
0: Gibi şarkı gidiyor. Evet. Kadın şarkıcılar da mesela Ebru Gündeş demiş ses olarak diyor. Evet, çok iyidir Ebru
1: çok
0: Gündeş
1: iyi.
0: Ses müthiştir.
1: Şebnem Ferah.
0: Evet. Hayko'da ses mi var dedin ama sen bence Nilüfer'le düet yaptıkları Aşk Kitabı şarkısının sonlarına doğru ne hale geldi kısmını bir dinle. Tamam canım, yani arada bir iki tane de otursun yani. Bizam. Hayko'da ses mi var? Yine söylüyorum, altını çizerek söylüyorum yani. Ay açtı bir Hayko dinleyelim, nasıl güzel ses. Öyle değil ki. Hayko'nun bir tarzı var diye Hayko bence. Kibariye de öyle değil mi demiş. Evet, katılıyoruz efendim. Funda Arar. Evet, isimler çok geliyor ama konuyu anladığımızı tahmin ediyorum. Şu an herkes bir isim yazıyor. Bu da bu da bu da diye. Haluk Levent'in de sesi de ses değil bence demiş efendim. Yok. Abartmayın canım o kadar.
1: Yok, o kadar.
0: Haluk'un sesi de ses bence.
1: O bir ses yani. Değil mi? Çok evet, güzel bir ses.
0: Bence de çok güzel. Hatta bir Haluk Levent çalınır. İlerleyen dakikada tabii, şimdi değil sevgili dinleyiciler. Banu Alkan'ı anmadınız ya, sizi kınıyorum demiş. Burak Kut'u beğenip Zara'yı beğenmeyen de kulak var mı diye şüphe ederim diyor Yalçın. Burak Kut'u beğenip Zara'yı beğenmeyen. Zara'yı beğenmiyoruz demeyiz ki. Hepsi aynı ses tonu evet. Yani. Nasıl söyleyeyim? Bir ince bir ton var. Ya ben ses diye şunu kafamda canlandırıyorum. Ses dediğimiz şey şu. Günlük konuşma tonuna yakın. Kadife gibi. Yani yumuşak Türk sanat müziği tonunda demiyorum. Orada başka bir şey. Seni al benisi olan. Öyle toparlayayım. Evet, evet. Ses dediğimiz o. Şimdi Zara ses tonuyla... Zara günlük hayatta konuşmadığı için çok ince ya sesi. Ki çok severiz Zara'yı. Mesela en sevdiğim türkülerinden birini eğer burada varsa ben size çalarım onu hemen. Madem bu kadar Zara'dan bahsettik sonra da mevzuyu veririz. Nerede? Allah Allah çıkmadı. Yok mu? Vallahi buldum. Of bu çok uzun ama ya. 5 dakika diyor. Neyse. Şunu çalsak acaba nasıl olur? Evet bu olabilir. Çok severiz. Bunu da çok güzel okumuştur mesela. Mesela bayılıyorum bunu okuma bulma stiline. Birazdan mevzu. Akşamın mevzusu.

0: Şimdi mevzuyu verelim hemen çok hızlı. Bu akşamın mevzusu 10 yıl önceye göre nokta nokta nokta. Mevzu bu. Yapıştırın gelsin efendim. 10 yıl önceye göre kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ruh haliniz, psikolojiniz, kilonuz, ortamınız. Nasılsınız mesela? Kişisel de yürüyebilirsiniz, genel de yürüyebilirsiniz efendim. 10 yıl önceye göre diye lafa başlarsanız devamı gelir zaten. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattıdır. Şirketin bize bu saatlerde kullanabilirsiniz dediği numara efendim. Neler gelecek? Önce şöyle bir soralım bakalım. 10 yıl önceye göre.
1: Çok daha sakin hissediyorum kendimi. Hmm,
0: daha mı şeydin? Haşin miydin?
1: Çok haşindim. Kedimden sonra sakinleştim.
0: Tokadıydın kedinden. Evet. Hayvanlar insanları ehlileştirirler. Kesinlikle. Ben çok inanıyorum. 10 yıl önceye göre nasılsınız sevgili dinleyiciler? Bak yine söylüyorum. Bireysel de cevap verebilirsiniz. Genel olarak dünya ile ilgili de cevaplar gelebilir. 10 yıl önceye göre arkadaşlarımı daha az gördüğüm için bazen canım sıkılıyor diyenler var. Büyüyorsunuz efendim, büyüyorsunuz. 10 yıl önceye göre göbekliyim diyen 1 milyon dinleyicimiz var. 1 milyon. 10 yıl önceye göre daha güçlüyüm çünkü oğullarım 18 oldu demiş. Güzel, mirası ortaklar. Efendime söyleyeyim. 10 yıl önce de ekonomik problemlerimiz vardı. Hala var diyor. Ne zaman bir çıktı bunu diyor. 10 yıl önceye göre mevzu bu. 536-901-8902. 10 yıl önceye göre hayatımdan çıkmaz dediklerimin bir numarası bile kalmadı demiş. Dur bakalım, 10 yıl önceye göre ben... Evet, çıkmış ya. Vallahi insan bir resetleniyor böyle. 10 yıldır bir galiba. Bir önceki 10 yılı hatırlamaya çalışıyorum. Evet doğru, onlar da hiç hayatımda yok. 10 yılda bir yenileniyoruz. Böyle vücudun yenilenmiş yılları var ya. İşte sallıyoruz, 20 yılda bir sinir sistemi yenileniyor. İşte ruh halin yenileniyor. Bence... Arkadaş çevrende 10 yılda bir değişiyor galiba. 10 yıl önceye göre enerjim daha az demiş efendim. Bir dinleyicimiz yazmış. Hmm. Türkçe pop mu dinliyorsunuz? Yapar çünkü o. 10 yıl önceye ne demiş? 10 yıl önce premium üyelik ister haldeydim. Şu sıralar serbest geçiş modundayım. Anlamadık. 10 yıl önceye göre daha kelim. Ondan sonra cuma. En yakın arkadaşlarımın çoğu dedik. Mesela of, çok hızlı akıyor. Vallahi tıklamıyorum. Nerede? Evet, çok güzel. WhatsApp iptal, harika oldu. Vallahi patladı. Şöyle yenilesem düzelir mi? Evet, düzeldi. Annem babamı daha çok seviyorum 10 yıl önceye göre demiş. Hmm. Muhtemelen sıfırdan ona galiba. 10 yaşında bir dinleyicimiz yazmış.
1: Anne babayı keşfetmiş yine.
0: Keşfetmiş herhalde. 10 yıl önceye göre daha fakirim. 10 yıl önceye göre Ankara trafiği daha berbat. Ya bunu her yerden duyuyorum ya. Her yerin trafiğiyle ilgili bunu duyuyorum. Ya bu Iğdır'la ilgili de mesaj geliyor mesela. Iğdır'da artık trafik var diyor mesela. Her yerde var. Artıyor. Herkes araba alıyor tabii. 10 yıl önce göre bayağı güzelim diyen var. Karımmış bu. Benim kendi karım yazmış. Bir de kadınlara böyle övgü dolu bir şey söylediğiniz zaman... kendileri de övgü, onay cümlesi... Yani şöyle yapıyor mesela. Ya sen ellerin ne güzel hayatım diyorsun. Değil mi? Siz kadınlar niye böylesiniz ya? Benim kız kardeşim de böyle, annem de böyle. Radyodakileri de yapsak aynısını yapıyorlar. Mesela Sena'ya bugün yaptık daha ya. Sena'cığım dedim ya, senin burnun ne kadar güzel. Değil mi abi?
1: Onaylama yani, ihtiyacı.
0: Hayır,
1: tekrar.
0: Kendi onaylamış, birini bekliyormuş, ben gelmişim o sırada. Değil mi? Söyleyeceğim söyleyemiyorum ya gibi oluyor yani. Değil mi?
1: Hiç teşekkür yok kadınlarda.
0: Evet. 10 yıl önceye göre daha yalnızım demiş bir Ayfer var aramızda. Ayfer öyle yazıyor efendim. 10 yıl önceye göre daha toprağa yakınmışım gibi hissediyorum. Ozan Akbulut yazmış. Hmm. Böyle mesajlarınızın sonunda yaşınızı da yazın efendim. Bilelim, toprağa yakınım ne demek yani? Kafa olarak mı yoksa yaşlandınız mı? Daha sabırlıyım diyen var 10 yıl önceye göre. Olgunlaşmış bir dinleyici. Aynı duyguları ben de yaşıyorum. Bakıyorum mesela yani. Bir önceki yıl sinirlendiren şeyler bu seni sinirlendirmiyor. Çok da hoşuma gitmiyor, onu söyleyeyim. Hani bunu böyle anlatırlar. Olgunlaşmak güzeldir, iyidir falan. Hayır abi, benim ben yapan şeyleri kaybediyorum. Sinirlenmem lazım, sinirlenemiyorum. Aman diyorum.
1: Daha güzel değil mi?
0: Değil
1: daha...
0: değil, asla değil. Abi yaşadığımı hissetmem lazım ya.
1: Sinirlenerek mi?
0: Ya sinir orada bir metafor olarak al onu. Yani değişiyorsun, dönüşüyorsun.
1: Gerçi
0: hani,
1: doğru
0: hani
1: evet.
0: Artık tepki vermiyorsun karşı tarafa. Uf, aman senin Muraç'ım yani. İşte ona geldim.
1: Bir noktada
0: da botlaşmak. I am. Senle mi uğraşacağım ya, years old? Tam onun yaşındayım, yemin ediyorum ya. kısa bir ara, aradan sonra devam. Mevzu bu. 10 yıl önceye göre.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi

0: onlardan birini kazanma şansı.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Velker Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle.
11: Velker'de yaşamayı seveceğim.
12: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
13: Borusan Next.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
14: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
15: Umut'u arayalım, bir Umut yapsın yayında. Açar mı acaba bilmiyorum ki. Dur bir deneyelim.
16: Sanmıyorum ama.
15: Bir Umut'u bir arayalım. Hiç sen dinleyici de tanıyor artık. Hiç sanmıyorum ama diyor. Dur bakayım bir arayayım Umut'u canlı yayında.
17: Alo.
15: Hatta iki dinleyicimiz var. Bir dana sesi yapar mısın bize? Dan-

0: Şevval'cim kuzenim mi dinliyormuş?
1: Evet.
0: Ona armağan ederim.
1: Evet, ona gel.
0: Adı neymiş, adı neymiş?
1: Burcu. Burcu Reis.
0: Burcu, Burcu.
1: Evet.
0: Burcu?
1: Burcu Reis.
0: Burcu Reis. Kaptanım. Tüm sagoculara armağan ediyoruz efendim. Hemen yazdılar bak sagocular. Oo sago. Hemen öyle yazarlar. 10 yıl önceye göre mevzu bu.

0: Zehra Hanım şimdi diyor ki 50 yaşındayım diyor. 10 yıl önce göre daha çok yoruluyorum. Ama daha rahat ve huzurluyum. Kimseyi de takmıyorum diyor. Allah herkese böyle bir hayat nasip etsin. 10 yıl önce göre daha açık sözlüyüm. Ulan yaş aldıkça biraz acımasız mı oluyoruz? Bana ne hiç oluyoruz değil mi? Bugün onu anlayacağız. Bak ben size söyleyeyim. Programın sonunda bir bakacağız. Büyüdükçe acımasız, hırçın, banenici, amancı oluyoruz yani. Yaş aldıkça. Daha böyle ergenken, daha gençken diyelim. Her şeyi kafaya takma. Efendime söyleyeyim. Kafa olarak, zihin olarak yorulma. O da şeyden kaynaklı. Hani meşhur bir laf var ya. Yaşlıyken paran olur, enerjin olmaz. Gençken enerjin olur, paran olmaz. Ne biçim hayat? Onun gibi bir şey yani. Ters olsa ne güzel olur ya. Ya ters derken yaşlıyken enerjimiz olmasın, paramız da olmasın. Öyle değil de yani. Gençken olsa ne kadar güzel olur. Bir çocukları görüyorum. Yani eğlenmek istiyorlar, bir yerlere gitmek istiyorlar. İşte gezip tozmak istiyorlar filan. Ama işte paraları yok. Kötü yani hakikaten. Bu dünyanın her yerinde böyle. Sadece bizde değil. Hani bir laf vardır meşhur. Öğrencilerle ilgili söylerler. En zengin öğrenci bile fakirdir derler. Bu böyledir. Çünkü para harcamayı bilmediğimiz için. Her yere her şeyi harcadığımız için tabii. 10 yıl önceye göre daha kiloluyum ama daha çok spor yapıyorum demiş efendim. 10 yıl önce arabam yoktu, şimdi arabam var. Efendime söyleyeyim. Bir gelişim şeyi mi bu, ne bu? Araba.
1: Tavsiye gibi, yatırım tavsiyesi.
0: 10 yıl önceye göre bayağı güzelim. Bu çok geldi. 10 yıl önceye göre ölümden daha az korkuyorum. 10 yıl önceye göre daha zenginim. Duygu koca adam. Duygu Hanım'ı bir arar mısın ya Allah aşkına? Duygu Hanım'ı bir arar mısın? İnşallah açar. Gördün mü? Sabitleyeyim mi?
1: Gördüm.
0: Tamam. Duygu Hanım'ı bir arar lütfen. Şöyle ben de sabitleyeyim şuradan da. Parayı nereden vurdu? Onu öğrenmek istiyorum Duygu Hanım'dan. 10 yıl önceye göre meyvelerin tadı vardı. Şimdi görüntü var. Hiç tat yok demiş efendim. Efendim. 10 yıl önceye göre. Sen söyleyince fark ettim de 10 yıl önceki ben değilmişim la demiş Okan. Hem de la ile beraber notayla yazmış efendim. Ben değilmişim la. Ankara'dan gelen mesaj olabilir. Orada çok kullanılıyor. La. Yaşım 45. 10 yıl önce göre daha iplemezim. Umursamazım demek istiyor efendim. Türkçeden Türkçe'ye çevirdim ama. 10 yıl önce göre 10 kat daha borçluyum. İsmi yazmıyor. Evet dur bakayım. 10 yıl önceye göre... yani üzücü şeyler de var. Mesela yalnızım diyen var. Coşkun Bey yazmış. 10 yıl önce göre daha yalnızım. Etrafta kimse kalmadı demiş efendim. Coşkun biraz dilini mi tutsan acaba? Geldi mi Duygu Hanım? Duygu Hanımcığım merhabalar, iyi akşamlar.
2: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Taş gibiyim. Duygu Hanım parayı mı buldunuz? 10 yıl önce göre daha zenginim diyorsunuz. Nasıl oluyor?
2: Aslında beni ararsınız umuduyla o şekilde yazmıştım.
0: Düştük. Düştük. Parayı buldunuz mu efendim? Ne oldu?
2: Yok yok, bir evlat sahibi oldum. En büyük servet, o yüzden çok
0: da... Ya Duygu be! Allah aşkına. Canım güzel de yani ben ne bileyim bir yerde parayı mı buldunuz, miras mı kaldı diye şey yaptım.
2: Ya aslında bu emlak sektörü, ev fiyatları çok fahiş rakamlara ulaşmadan önce Ankara'da. Pandemide bir anda böyle 2-3'e katladı. Biz de hiç farkında olmadan böyle evimizi sattık. Biraz kredi çektik. Kredi faiz oranları düşüktü. Sonrasında bir ev aldık. Hakikaten orada evimiz çok ciddi değer kazandı. Şu an asla alamayacağımız değerde bir evimiz oldu.
0: Hayır, güzel.
2: Öyle bir boyutu da var çok şükür ama asıl kastettiğim şey evlat kısmıydı.
0: Yo, evlat olayına geçelim de diğer tarafı güzel olmuş. Sizin adınıza çok sevindim. İnsan bazen şanslı olması lazım böyle durumlarda. Hani mesela yani, vardır evet. Ya bir arsa aldım işte yol geçiyordu şöyle oldu böyle oldu değerlendi falan gibi. Anca böyle oluyor, başka türlü olmuyor. Sizin adınıza çok sevindim efendim.
2: Çok teşekkürler Fatih Bey. Sizle konuşmak da, yayına bağlanmak da çok güzeldi. Heyecanlandım biraz.
0: Çok zarifsiniz efendim. Ankara'dasınız galiba.
2: Evet, Ankara'dayım.
0: Eyvallah.
2: Evet.
0: Selam ederiz Ankara'ya. Çok da mutlu olduk Duygu Hanımcığım.
2: Bizden de çok selamlar, çok sevgiler.
0: Kapatmadan nereye yatırım yapalım? Şimdi siz bu konuda uzmansınız belli ki. Var mı şurada? Çanakkale'den arsa alın falan. Var mı?
2: Ankara'dan arsa alabilirsiniz.
0: Bölge
2: var. Tarafı ciddi değer kazanıyor.
0: Bölge var mı bölge? Neresi bir daha söyle?
2: Gölbaşı. Ankara Gölbaşı.
0: Evet, buradan
2: Hacı mevkii.
0: Duygu Hanım'ın şansı açılmış. Onun aldığı yerlerden alın. Belli ki göl başında bir arsaya girilmiş. Size de tavsiye edelim burada, değil mi?
2: Evet. Peki. Tabii ki yatırım tavsiyesidir doğrudan.
0: Eyvallah. Duygu Hanım alkışlarla oluyoruz çocuklar. Duygu Hanım teşekkür ederiz.
2: Hoşçakalın.
0: Eyvallah. 10 yıl önceye göre 10 yıl önceye kadar artık nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir dakika abi, Engin diye bir dinleyicimiz bir fotoğraf atmış. Arkada eşiyle kızı var. Gördün mü fotoğrafı?
1: Şu an
0: Engin Soluan.
1: Açıyorum. Evet.
0: Şimdi fotoğraf gelmiş. Engin'in surat 5 karış. Arkada yenge hanım. Yenge hanımın kucağında çocuk. Arabadalar bu arada. Şimdi çekilmiş fotoğraf belli. Ne yazmış altına biliyor musun? 10 yıl önceye bunlar yoktu ya. Artık bunlar var diyor. Bir dakika dur. Engin, arıyorum seni. Hemen telefonun kulağına al çabuk. Ya abi, bu dinleyiciler niye böyle ya? Engin'in surata bak, 5 karış abi. İzin versin de Engin şu fotoğrafı paylaşayım. Engin'cim iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Oğlum suratının hali ne ya?
3: Piknikten geliyoruz, çok yoruldum.
0: He tamam, yengeyle alakalı değil yani, değil mi?
3: Yok onunla ay, değil. Hem de kız çocuğu değil, erkek Atilla.
0: Aa öyle mi? Ah kurban evet. Olur. Abi belli bir yaşa kadar anlayamıyorsun ya çocuklar herhalde evet. Şeyini, cinsiyetini.
3: Bizimkinin tip de biraz sarı, ondan kız gibi görünüyor ama.
0: Evet. Maşallah, ömrü uzun olsun, bereketli olsun inşallah. Çok güzel. 10 yıl önceye kadar bunlar yoktu demişsin. Yenge hanım kızmadı mı ya? Çünkü mesajında şey sitemi var. Oğlum 10 yıl önce çok iyiydi ya. Sitemi var biraz.
3: Yani 10 yıl önce onlar yoktu. Daha kötüydü. Şimdi daha iyi.
0: Kıvır. Kıvır. Yenge hanıma versene telefonu bir iki dakika.
4: Alo.
0: Halo yenge hanımcığım, merhabalar.
4: Merhaba.
0: Ne kadar oldu tanışalı?
4: 8.
0: 8. Siz Türk değilsiniz. Nerelisiniz?
4: Kazakistanlıyım.
0: Türksünüz evet. Yani.
4: Evet.
0: Evet. Maalesef böyle oluyor biliyorsunuz değil mi? Azerbaycan'a gidiyorsun, Türksün ama yok ben Azerbaycanlıyım. Oğlum Türksün işte ya.
4: Neyse. Yok ben Kazak'ım, ben Kazak'ım.
0: Kazaksınız, tamam peki. Türksünüz ama Kazaksınız, öyle mi yani?
4: Evet.
0: Tamam.
4: Türk Kazak'ım.
0: Tamam Kazaksınız. Yenge hanımcığım, nerede tanıştınız enişte beyle? Nasıl oldu? 10 yıl mı oldu? Ama 10 yıl olmamıştır ya.
4: 10 yıl olmadı. 8 sene oldu. Kazakistan'da tanıştık.
0: Bizim Engin mi oraya geldi?
4: Evet.
0: Bir gördün vuruldun tabii.
4: Tabii. Direkt bayıldım. Ayırtamadılar.
0: İnşallah bu fotoğraftaki tip değildi yani. Daha enerjikti. Burada çok yorgun Engin tabii.
4: Şu an çok yorgun. Yorgun. Bizden dönüyoruz da o yüzden.
0: Peki yenge hanımcığım, çok teşekkür ederiz. Engin'i alayım telefonu tekrar geri.
4: Teşekkür ederim.
0: Var olun efendim. Engin.
3: Efendim.
0: Nasıl tavladın yengeyi?
3: Nasıl anlayamadım.
0: Yengeyi nasıl tavladın diyorum.
3: Vallahi benim ben bayan kuaförüyüm. Bana çeviri yapıyordu. Arkadaşı geliyordu. Arkadaşının saçını yaparken onunla tanıştık.
0: Sonra?
3: Sonra evlendik.
0: Tamam, ondan sonrasını biliyoruz onu. Sonra derken. Sonra evlendik diyor. Hayır. Tamam peki. Yakışıklı adam Engin'e bak, fotoğrafa bakıyorum bir taraftan. Mini'ye Alem FM tişörtü gönderiyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Sticker da gönderiyorum.
3: Oğluma sticker, bana sticker, oğluma tişört.
0: Tabii. Small var. 7 yaşına kadar giymesin. 7'den sonra giyer. Tamam mı? Tamam. Hadi çok öpüyorum. Tamam. Selam ederim. Görüşmek üzere. Var olun. Eyvallah. Sağ olun efendim. On yıl önceye göre bekarım demiş efendim.
1: Ya. Evet. Evet.
0: Bu da önemli bir.
1: Ben 10 yıl önce de bekardım. Şimdi de bekarım.
0: İnşallah 10 yıl sonra da bu cümleyi kurmazsın.
1: Ay amin ya.
0: Amin. Amin. 10 yıl önceye göre bak bir tane daha geldi, daha zenginim. Derya Hanım mıydı az önce yazan?
1: Evet.
0: Derya Hanım yazmıştı öyle bir şey. 10 yıl önceye göre daha duyarsızlaştım, daha az kafaya takıyorum demiş. Ben göl başına gidiyorum arsa bakmaya. Vallahi öyle yazmış. Engin abi, hafta ortası ailenle pikniktesin. Hanımın enerji zirvede. Ne yorgunluğu, biraz şükür demiş efendim. Evet. Engin hakikaten onu niye sormadık biz ya, haftanın değil ortasında mi? Piknik hayırdır?
1: Hani neden çalışmıyorsunuz?
0: Ama adam kuaförüm dedi oğlum.
1: Doğru. Salı günü onları.
0: Hayır dükkan da şeyler var, işçiler var.
1: Patron geziyor.
0: Patron geziyor tabii. Tabii. Konu ne, geç kaldım. 10 yıl önceye göre, lafa böyle giriyorsunuz, devamı sizde efendim, mevzu bu. Daha hırsızım diye bir şey gelmiş efendim. Hırsız. Yani amancı olmuş. Aman olursa olur, olmazsa olmazcı olmuş.
1: Hırsız efendim. Anladım.
0: Hırsız, evet.
1: Ne oluyor dedim.
0: Efendim bir tane S ile anlamı değişiyor değil mi?
1: Evet.
0: Dur bakayım. Hayır hayır, salı günü kadın kuaförleri tatilmiş.
1: Evet efendim. Öyle.
0: Öyle miymiş?
1: Evet evet, salı tatil.
0: Bilmiyordum bunu. 10 yıl önceye göre daha fazla yatırım yapıyorum diyen var. Kadın kuaförleri salı günü kapalı. Evet, bunu ben bilmiyordum. Bak şu an herkes yazmaya başladı, öğrenmiş olduk. Ben bunu bilmiyorum. Erkeklerde durum ne peki?
1: Onu...
0: Pazartesi mi acaba?
1: Bilmiyorum ki.
0: Bir ben... yazar mısınız efendim, erkeklerin ne zaman kapalı? Ya da kapandı oluyor mu? Hep ben ne zaman görsem açık.
1: Ben de bu arada.
0: 10 yıl önceye göre. Ben daha fakirim. Efendime söyleyeyim. 10 yıl önceye göre daha borçluyum. 10 yıl önceye göre daha yaşlıyım. Dur bakayım. 10 yıl önceye göre tişörtüm yoktu. Şimdi 10 yıldır dinliyorum, hala yok. Daha zekiydim, iyice mala bağladım demiş efendim. Dinleyicimizin tabiridir bu efendim. Çok üzülürüm, yazdığı gibi okudum. Ama yaş ilerledikçe insan birazcık unutkan oluyor. Hafıza gidiyor, zayıflıyor. Normal, biyolojik olarak öyle olması gerekiyor galiba. Diyeceğim ama Allah rahmet eylesin. İlber Hoca...
1: Maşallah, yani, değil mi yani? Kesinlikle.
0: Her yıl zeka artıyor gibiydi hocanın. Maşallah, çok kuvvetli bir hafızası vardı. Erkek berberliği de pazar günü kapalı demişim. Tamam, öğrenmiş olduk efendim. Ya gerçi ben bir kel olarak niye yani sorayım ki? Ben dinleyicilerimiz için sordum. 10 yıl önceye göre. Peki, kısa bir ara, aradan sonra devam.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Lazım olur diye fatura saklamak da benim alışkanlığım. Aynı zamanda lazım olduğunda da onları bulamamak değil mi? Kutu kutu, bende de kutu saklamak var. Her şeyin kutusunu saklamışım. Ben ses kartı aldım duruyor orada. Hoparlörlerin kutuları. Tıraş makinesi kutusu. Yani yığınla tepeleme kutu var evde. Neymiş, taşınırken zorluk olmuş.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Evet, devamını kesmişler.
1: Meğerem sürer misin?
0: Yok muydu ya orası, şarkının orası vardı. Dur
2: vardı
0: bakayım.
2: Öyle bitiyor.
1: Vallahi kesmişler orayı ya. Meğerem sürer misin?
0: Vardı vallahi kesmişler.
1: Evet, gitmiş. Neyse. Kesin ben kesmişimdir de. Evet. Sevgili dinleyiciler, 10 yıl önceye göre nasılsınız onu sorduk. Çok acayip cevaplar da geliyor. Onlardan bir tanesi bize Engin'in yazdığı. Ama okuyamayacağım. Estetik operasyon olmuş Engin kardeşimiz, Engin Şahin. Soyadını da vereyim, iyice rezil edelim. Vücudunun bir bölgesinin düz olduğunu söylemiş. Ve estetik olsun diye bir operasyon geçirmiş kendisi Engin. Onu yazmış. 10 yıl önceye göre biraz daha şey oldu diyor. Öyle yazmış. Engin'cim mutluysan aman. Engin'cim ne olacak yani? Şey yapma yani.
2: Hayal güçlerine bırakalım.
1: Evet, dinleyicilerimiz hayal güçlerine bırakalım. Acaba Engin'e ne oldu? Ne operasyonu geçirdi efendim? 10 yıl önceye göre daha becerikliyim. Cansın kürklü yazmış efendim. 10 yılda çok şey değişti. Saçlarım da özgürlüğünü ilan etti ve beni terk ettiler diyor Erdal. 10 yıl önceye göre Hakan, Fatih Yıldırım'ın fotoğraflarını retouchlıyordum. Artık uğraşmıyorum diyor Hakan, yazmış efendim. Bizim bir şirketten.
2: Öyle
1: Hakan
2: mi?
1: Öyle yazmış. Türk medyada diyor. Hakan'cığım ayrıldın mı bizden? Ne oldu? Ama kopamamışsın. Hakan hala dinliyorsun. Dur Hakan'ı bir arayacağım ya. İnşallah müsaittir. Bizden bir Hakan.
2: Evet, tanıdık belli.
1: Evet, öyle yazmış. Fotoğraflarını retouchluyordum diyor. Yani retouchluyorum dediği bilmeyenler için söyleyelim. İşte fotoğrafı kullanılabilir hale getiriyordu. Tasarım bölümü yani şirketin. Ayrılmış galiba bizden. Ama kafa hala burada. Hakan'cığım. Hakan açtı telefon. Hakan'cığım merhaba.
3: Merhabalar.
1: Bizde mi çalışıyordun sen?
3: Fatih Bey evet. Kurumsalda grafikerdim. Deniz vardı hatta yanımda. Ben de Hakan Şahin grafikerlik yapıyordum.
1: Hakan evet. Biz seninle tanışıyorduk o zaman.
3: Aynen. Konuşmuşluğumuz vardı.
1: Ne vicdansızım. Hiç hatırlayamadım şu an. Özür diliyorum ya. Ne kadar oldu peki ayrılalı?
3: Ne kadar oldu? Bir 6 sene oldu.
1: Abi çok özür dilerim ya. Hakan bana bir fotoğrafın aslına. Burada kullandığımız WhatsApp'ta fotoğraflar görünmüyor. Bana tamam. Bir aslına çok merak ettim. Bir selfie yap. İlk defa bir erkekten selfie istiyorum.
3: Tamam Fatih Bey. Atayım.
1: Tamam. Hakan şu an başka bir yerde mi çalışıyorsun? İşin gücün nasıl? Keyfin yerinde mi kardeşim?
3: Abi ben İstanbul'dan kaçtım kalabalıktan.
1: Aa mis gibi. Nereye gittin?
3: Denizli'ye geldim. Buralarda grafikerlik yapıyorum.
1: Eyvallah. Güzel. Nasıl? Keyfin yerinde?
3: Çok şükür ama Üsküdar'da oturuyordum önceden. Çok özlüyorum Üsküdar'ı.
1: Ya oğlum İstanbul neyini özleyecek, bırak ya. Gitmişsin, kurtulmuşsun işte, ne kadar güzel. Peki böyle gidiyorum köye yerleşiyorum kafasıyla mı gittin? Nasıl oldu? Yoksa tabii, iş mi oradaydı?
3: Tamamen kalabalıktan kaçtım. Burada bir iş buldum.
1: Hmm.
3: Bayramlarda gidip geliyorum. Kalabalıktan kaçıyorum tabii gene.
1: Peki abi ben de onu düşünüyorum. Yani kaçalım gidelim buradan falan. Hanımla çok düşünüyoruz hani gidelim falan. Sonra borçlar aklımıza geliyor. Mecburen. Sen nasıl onu şey yaptın, hallettin? O tarafı nasıl hallettin?
3: Ya bir iş bulmuştum tabii öncesinde, öyle kaçtım.
1: Ha.

0: Anladım peki. Tabii. Hakan'cığım çok mutlu oldum tekrar sesini
1: ben
0: duyduğuma.
1: Ben de sesini duyduğuma çok iyi oldu.
0: Fotoğrafını atarsan bir hayal mi ya, seni hatırlıyorum bu arada, şu an geldi gözümün eyvallah önüne yani. Tekrar buluşmak çok mutluluk verici. Çok öpüyorum, Denizli'ye selam ben ederim de güzel kardeşim. İşin gücün rast gitsin. Görüşürüz, sağ olun. Bak ayrılanlar tam ayrılamıyor. Şevval'cim ona göre.
2: Allah korusun ayrılmayalım ama.
0: Ayrılamayalım.
2: Ben şey söyleyecektim. Ayrılamayız biz. İstiras var.
0: Abi Z kuşağı asistan istemiyorum ya. Gerçi bunu bu çok eski bir şarkıdır. Evet. Ayrılamayız biz. Pamela'nın şarkısı evet, değil mi? Evet. 10 yıl önceye göre. Selamlar Keltoş. Evet doğrudur efendim. Çok teşekkür ederiz. Bazen dinleyicilerle böyle flörtleşiyorum. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Ya teknik bir şey soruyor dinleyici, böyle mi şöyle mi, onun cevabını veriyorum efendim. Bu arada teknik demişken hatırlatayım. Ankara'da DAB yayınları var artık. İstanbul'da da var, Ankara'da var. Yakında galiba, yanlış bilgi vermeyeyim ama, İzmir'de de bunun çalışmaları yapılıyor diye biliyorum. Peki DAB yayını nedir? DAB yayını DAB, DAB Plus diye Türkiye'de duyuruldu. DAB Plus çok üstün kalite ses... ses kalitesi var. Standartların üstünde ses kalitesi var. Normal karasaldan daha iyi. Daha uzak mesafelere sinyal gidiyor. Ve hışırtısız fışırtısız dinleyebiliyorsunuz. DAB yayını böyle bir şey ama arabanızda böyle bir özelliğin olması lazım. Yeni nesil arabalarda bu var. Arabanıza bakın bulursunuz zaten. Özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz bunu kullanıyorlar. Güzel tarafı şu, kaç kişinin ortalama DAB yayını dinlediğini İstanbul'da biz görebiliyoruz falan. Böyle bir güzelliği var DAB yayınının. Ekranda fotoğraflar oluyor. WhatsApp QR kodu dönüyor, numara dönüyor. Şarkı isimleri dönüyor ekranda, görebiliyorsunuz. Bu bilgilerin hepsi DAB yayınıyla ilgili bir şey. Radyo böyle bir şey. Yani yıllarca radyonun tarihiyle ilgili, gidişatıyla ilgili, kaderiyle ilgili çok şeyler konuşuldu. Hep bir şey çıktı ve radyo ona uyumlandı ve dönüştü, değişti vesaire. İşte kaset, kasetten CD'ye, CD'den bilgisayarlara, bilgisayarlardan başka sistemlere filan. Şimdi de mesela DAB diye bir şey geldi. DAB dinleyicinin çok hoşuna gittiği bir şey. Ankara'da var. Arabanızın böyle bir özelliği varsa aktif edin. Bizi DAB'tan dinleyin efendim. Bir bakın arabanızda böyle bir özellik var mı? Sende var mı DAB?
2: İşte ona bakacağım ben. Evet, onu düşünüyordum şimdi. Acaba bizde var mı diye.
0: Var mı
2: yeni
0: acaba?
2: Bir araç. Yeni bir araç vardır
0: bir şey
2: diye
0: düşünüyorum. Babanı arayıp canlı yayında sorsana. Hani baba bizde DAB var mı diye.
2: Anlar mı ki acaba?
0: Belki vardır.
2: Ben eve gidince deneyip sana video atacağım.
0: Tamam bir bak bakalım. DAB, ben de kendi arabamda DAB'tan dinliyorum. DAB yayını dinliyorum. Ankara'da var. İzmir'e galiba hazırlanıyor. Öyle zannediyorum yakın zamanda ülkenin birçok noktasına DAB yayını gelecek. Bu çok muazzam bir şey. Çok işimle ilgili çok mutlu olduğum bir şey. Çünkü karasalın yanında dijitalleşme süreci bu. Radyonun dijitalleşmesi. Yani öyle bir şey ki kesintisiz buradan zamanı geldiğinde siz işte İstanbul'dan çıkıp Hakkari'ye kadar kesintisiz DAB yayınıyla gidebileceksiniz efendim. Müthiş bir şey olacak. Öyle kesildi, hışırtı geldi, bilmem ne oldu falan. Bunların hepsi gidecek. Şunu da altını çizeyim. Mesela İstanbul'da bütün yayınlar DAB değil yani. 13-14 tane radyonun DAB yayını var. Parayı verdik, yaptırdık. Şaka değil gerçekten. Öyle her radyo yok DAB'da yani. 13-14 tane var. Taşyat'ta son 15 diye biliyorum ben. Ama baktığında İstanbul'da 100 küsür tane radyo var yani. Her radyo yok. O yüzden Alem FM'in bu teknoloji uyumluluğu öyle zannediyorum hoşunuza gidiyor. Ben çalıştığım için hoşuma gidiyor.
2: Bayılıyoruz.
0: Sigortam burada yattığı için mutlu oluyorum tabii. 10 yıl önceye göre baktım da benim arabada yok demiş. Fakirsiniz efendim. Yeni arabalarda var. Yenilerde var. Bende var ama olmuyor demiş. Efendim. Şunu kapatayım, bunu da kapatayım. İstanbul'da DAB var, Bolu'da Karasal yok. Bu nasıl iş abi? Yo var, Bolu'da var. Bolu'da Karasal yeni bu sefer. Evet. Oğlum el arabasıyla mı dinliyorum? Nasıl? Bolu'da var ya. 10 yıl önce ben... 10 yıl önce çok safmışım abi demiş efendim. 10 yıl önce saf mıydın?
2: Ben hala gözün saf değil miyim mu sence?
0: Yo değilsin bence ya.
2: Evet ya değiştim, açıldım.
0: Sen bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen farkındalığı yüksek. Evet.
2: Devam farkındalığı...
0: Beni öv. Sen farkındalığı yüksek ama bunu çaktırmayan. Ha öyle miymiş ya? Vallahi bilmiyordum. Var ya öyleleri. Sen bize öyle bilirsin.
2: Ay, teşekkür ederim.
0: Bu güzel bir şey ama güzel ya. Farkındalığı şey yüksek.

0: Türk olmak güzel bir şey. 10 yıl önce seni ve hocamı tanımıyordum. İyi ki tanımışım. Çok zarifsiniz Ebru Hanım. Sağ olun efendim. Arabam 20 yaşında. Ama bu özellik var diyor. Ve bazı arabalarda var. Eski de olsa var. Çal bir Murat Kikilli de kendimize gelelim. Çalarız dönüşte. 19 dönüşünde çalarım. Hatta şöyle yapalım bir dakika. 3 tane şarkı atayım ben buraya. Siz bana 1, 2, 3 deyin. Yazın WhatsApp'tan. En çok hangisi gelmişse onu çalayım. Olur mu?
1: Olur vallahi. Olur. Çok da güzel olur.
0: O zaman şöyle yapalım. Birinci şarkı şu olsun. Bir. Birinci şarkı bu.
1: Tamam.
0: Bunu bilirsiniz. Vallahi ben çok inşallah bu gelir en çok. Bu bir. İkinci şarkısı şu. Tom Arza. İki bu. Üçüncü şarkıyı da atayım. Bu da üç olsun efendim. Nerede? Evet. Bu da üç. Bir mi olsun, iki mi olsun, üç mü olsun? WhatsApp'tan bir yazın. En çok hangisi gelmişse onu çalacağım. Hayır tabii ki de ekranımı görmediğiniz için kafama göre çalacağım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
14: Ödemek.

0: fiyatlardan birini kazanma şansı.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru. Erikli.

0: İçime bak.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
0: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli futbol takımımızın 26 kişilik kadrosu açıklandı. 9 isim kadrodan çıkarıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ne ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 28, Ankara 26, İzmir 32, Antalya 25, Adana 29, Kayseri 24, Trabzon 22, Erzurum 20 ve Diyarbakır 30 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, show devam eder. Şimdi en çok geleni söyleyeyim. Hani en çok hangi oy geldi, bir mi iki mi üç mü diye, bir geldi en çok.
8: Ya iki geldi.
3: Yani en çok arkasından iki. Sonra da 3 gelmiş. Tabii ki de 1 numarayı çalacağız efendim. Hazırsanız Murat Kekilli'nin bu muazzam eserini çalacağım. Çok severiz bu şarkısını. Bu arada canlı yayını birazdan dinleyicilerimizi alacağız. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. Kazakistan'dan dinleyicilerimiz yazmışlar efendim. Selamlar diye. Ben az önce hanımefendiyle hani... Kazakistan'danım, kazağım deyince Türksünüz dedim, yok kazağım ben dedi ya. Uzatmak istemedim ama Türkiye halkları aslında onlar.
8: Evet.
3: Ama hanımefendi ben kazağım dedi. Kazak Türktür efendim. Bizi zaten böyle bölmüşler, parçalamışlar. Şu tarih bilinci çok kıymetli bir şey. Hanımefendiyi yargılamıyorum tabii ki de. Ama işte zaman içerisinde bazı milletler bazı milletleri asimile etmeye çalışmış. Ama tarihi gerçekler de var. Selam olsun buradan Kazakistan'daki Türkiye kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize. Hatta onların dili de Kıpçak grubuna dahil bir dil, öyle biliyorum. Selam ederiz, saygılarımızı göndeririz efendim. Hadi, bir numarada bu vardı. Radyomuzun sesini açar mıyız? Şarkıyı bağıra bağıra söyler miyiz? WhatsApp'tan ben müsaitim diyenler canlı yayına dahil ediliyorlar. Eserden hemen sonra.

0: Hakan geldi. Hakan'cığım iyi akşamlar kardeşim.
1: Bak abim iyi akşamlar.
0: Saygılar güzel kardeşim. Ta Bursalardan.
1: Evet evet. Abi.
0: Bilir miydin bu şarkıyı? Bilirdin tabii.
1: Bilmezdim abi ya. Ben birazcık eski değilim, yeniyim. 2000 doğumluyum. O yüzden biraz eski kaldı bana.
0: 9 yaşında Hakan'la konuşuyoruz sevgili izleyiciler. Hakan daha ilkokula yeni. 2000 doğumlu, 26 yaşında. Zıpkın gibi bir delikanlı maşallah. Ama radyo dinleme alışkanlığım var. Bu bizi mutlu etti, var ol.
1: Evet evet abi, ben sürekli işe gidip giderken özellikle seni dinlemekten çok mutlu olurum.
0: Eyvallah.
1: Bu şeylere de böyle çok katılmazdım açıkçası. Çok mutlu etti beni. Böyle müsaitimi yazdım, hemen dönünce çok heyecanlandım hatta. Yani.
0: Yokluktan aradık. Kimse yazmayınca mecbur seni aradık. Hatta şimdi kapatabilirsin, yazmaya başladılar. Hakan ne mühendissin kardeşim?
1: Ben makine mühendisiyim abi.
0: Kolay gelsin. Peki hemen sana mevzuyu sorayım. 10 yıl önce, gerçi adam 16 yaşındaydı 10 yıl önce. 10 yıl önceye göre cevabın var mı bu konuya bir cevabın? 10 yıl önceye göre daha nasıl bir insansın? 16 yaşında nasıldın? 26 yaşında nasılsın?
1: Şöyle 10 yıl önce ne vardı gibisinden düşündüm ben. 10 yıl önce mesela soba vardı. Yani biz sobanın başında hep beraber ısındığımızı hatırlıyorum ben. Yani... Benim için 10 yıl öncesi çok eski değil aslında, ama bir de şey, babaannem hep şey der, biz eskiden su içerdik testiden, evet. Harbiden de hala testiden su içiyor.
0: Eyvallah.
1: Maşallah.
0: Bursa'nın köylerinde mi oturuyorsunuz, nerede nerede oturuyorsunuz?
1: Bursa merkezdeyiz.
0: Merkezde, oğlum Bursa merkezi 10 yıl önce şey vardı lan, kalorifer vardı ya, doğalgaz vardı, yok muydu?
1: Bizim orada yoktu.
0: Sizin orada evet. Yoktu, geç gelmiş birazcık. Peki evet, evet. 16 yaşında hatırlıyorsun değil mi? 16-15 o zamanları
1: evet,
0: hatırlıyorsun.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: O zamandan bu zamana iyi ki üstümden attım dediğin yüklerin var mı? Ergenlik döneminde insana bazı şeyler yük olur çünkü. İyi ki geçti gitti o dönemler dedi.
1: Yani bunu her ergenin sorsan aynı cevap veririm de, ama sivilceleri insanların yani.
0: Sivilceler özellikle değil mi efendim? Ya öyle bir dönem ki o dönem Hakan. O sivilceler yani yüzünde çıkmayanın sırtında çıkıyor. Sırtında çıkmayanın bacağında çıkıyor. Bu sivilceden bir kurtul. Ben de çıkmıyor. Çıkmadı böyle çok az, tek tük bir iki tane vardı, yoktu. Ama etrafında ne kadar arkadaşım varsa bunalıma giriyorlardı bu sivilce meselesinden dolayı.
1: Ben acayip kıskanırdım o insanları. Yani etrafında sayılı vardı tabii ama çok kıskanırdım.
0: Konunun açıkçası... sivilce olmadığını dinleyiciler anladı da biz sivilce diyelim biz ona. O sivilce illaki çıkar abi.
1: 10 yıl önce vardı, şimdi yok.
0: Şimdi yok, iyi. Büyümüş bizim oğlan. Hakan'cığım çok teşekkür ederiz. Bursa'ya
1: ben
0: selam ederiz. Güzel
1: ederim,
0: kardeşim.
1: Görüşürüz.
0: Var ol, eyvallah.
1: Kolay gelsin.
0: Suat var. Suat'cığım merhaba.
2: Merhabalar Fatih Bey.
0: Yaş kaç efendim? Önce yaşı öğreneyim de.
2: Yaş 40.
0: İyi, güzel. En azından 10 yıl önce deyince 30 oluyor. Yani bir sayı yani, bir şey yani.

0: Suat'cığım 10 yıl önce göre nasılsın? Soru gitmedi, bekleyelim biraz. Suat duyuyor musun?
1: Duyuyorum. Heh.
0: Cevap vermeyeceğim oğlum, böyle bekleyeceğiz mi ya, saçma olur böyle.
1: Sesiniz gelmedi bir anda.
0: He gelmedi, dur bakayım evet, şimdi evet. Geliyor mu?
1: Şu anda geliyor.
0: Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım, düzelmiş demek ki. Suat 10 yıl önceye göre nokta nokta nokta sendeyiz.
1: 10 yıl önceye göre benim de o zaman bekardım. Hı. Annem hayattaydı.
0: Ay canım kardeşim.
1: Şimdi iki çocuğum var. Tabii ki o zamanlara göre daha durumum iyi, daha güçlüyüm. Ama işte kaybettiklerimizle birlikte evet. Biraz daha yaşlanıyoruz.
0: Mekanı cennet olsun inşallah. Ama abi, yani genişleyerek, büyüyerek hayatına devam ediyorsun. Grafik yukarıya doğru baktığında değil mi? Çocuklarım var, eşim var filan.
1: Evet, çocuklarım var. Eşim var, güzel bir durum işim iyi. Var.
0: İyi, yani, güzel, evet. Mutlu olduk, mutlu olduk. Sana uzun ömürler diliyoruz.
1: Amin Fatih Bey, buyurun.
0: Ney? Biz Suat'la niye anlaşamıyoruz ya? Ses mi? Arada sesin mi gidiyor benim sana?
1: Evet, ben şu anda yoldayım da. Kesik. Bir geliyor bir arada.
0: Tamam, sorun yok.
1: Kusura bakmayın.
0: Sorun yok, estağfurullah. Suat çok öpüyoruz seni. Saygılar, yine duymadı ama olsun. Tamam, sesli bir problem var. Suat görüşürüz. Yok, gitti. Peki. Yolda çekmiyor. 10 yıl önce sigortalıydım, şimdi Bağkurluyum. Adem bu. müthiş bir gelişim. Baktığında iyi bir şey yani. Sicilya'dan selamlar. 10 yıl önce sadece Türkiye'den dinliyordum. Demiş. Şimdi tüm Avrupa ülkelerinden. Bu arada geçenlerde hava atan vardı. Avrupa'dan beni dinliyorlar falan diye. Sen de oku da bilsinler demiş efendim. Allah Allah. Kim? Bizim Serdar mı diyorsunuz? Serdar onun makarası da diyordur ya. Cengiz geldi. Cengiz'cim merhabalar, iyi akşamlar güzel kardeşim.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar abi. Efendim. Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Yakışıklı bir erkekle konuştuğumu hissettim. Ya niye böyle bir, his geldi bana? Nereden arıyorsunuz? Erzurum abi. Hissettim. Kan çekti demek ki.
2: Olabilir abi.
0: Cengiz'cim 10 yıl önceye göre nasılsın? 10 yıl önceye göre. Buyurun efendim.
2: Daha fakirim abi.
0: Yavrum benim. Ne oldu?
2: Abi ticaretle uğraşıyordum ben. Malumunuz ekonomik krizlerden dolayı. Şimdi kamyon şoförüyüm ama.
0: Olsun, toplarsın tekrar, ne olacak?
2: İnşallah. Ümidimiz
0: o yönde. Bir gün nasıl battın? Ekonomik sebepler mi yoksa akrabaya mı emanet ettin kasayı? Nasıl oldu?
2: ekonomik kriz diyelim abi.
0: Akraba yani. Belli. Akrabalar dinliyor şu anda belli ki.
2: Çok uzun hikaye. Evet.
0: Ya hep böyle batanların hikayelerinin bir yerlerinde birilerine güvenmek var. Sizde de öyle bir şey var mı?
2: Evet.
0: Anlat da biz güvenmeyelim abi. Yani ne kadar güvenelim ya da?
2: Yani neresinden başlasam bilmiyorum, acı bir durum da.
0: O zaman anlatma, tamam dur, tadını bozmayalım. Aynen. Şimdi. Tamam peki.
2: Şimdi aslında ben sizden şikayetçiyim abi. Kamyon şoförü ben sizi dinlemeye 10 yıl önce başladım. Tam 2016 tarihinde.
0: Çok seversiniz.
2: 3 harfli bir araba aldım. Erzurum'da 89.3'te çekiyoruz.
0: Doğru.
2: Radyonuz.
0: Doğru.
2: 89.4 olsa dinleyemezdim ben sizi. Çünkü sadece o tekli rakamlarda durabiliyordu o radyo frekansı, o aracın.
0: Allah Allah, arabanın evet. Arabanın öyle bir özelliği mi var?
2: Öyle bir özelliği var. İşte örnek veriyorum, 95.8 olsaydı dinleyemezdim. İşte 95.5 olması lazım. Sadece o tekli rakamlarda duruyordu. O sırada tanıştım ben sizinle.
0: Güzel bir tevafuk olmuş.
2: Haliyle böyle bir bağımlılık oluştu. Şimdi ben arabada, kamyonda falan radyo dinlerken sizin esprilerinize falan gülüyorum tek başıma. Şimdi dışarıdan insanlar bakarken deli olduğumu düşünüyorlar.
0: Beter olun inşallah efendim. Daha çok gülün inşallah. Ben ama bir şey sormak istiyorum. Cengiz abi, batmış bir adam olarak şu anda iş yapacak olsan, sermayen olsa ne yaparsın peki? Şu an yapacağın ilk iş ne olurdu?
2: Abi çocuk ya da kadına yatırım olurdu.
0: Yemek peki? Restoran, mesturan?
2: Abi o evraksal kısımları çok ağır onun.
0: Uğraşamam yani, onlarla diyor.
2: Ya şey, ustası işte, yani nasıl söyleyeyim, o işte yetkili usta bulmak.
0: Evet, Cengiz abi iki şeyde usta bulmakta zorlanıyormuş insanlar. Bunu da yakın zamanda öğrendim. Bir tanesi bu yemek işlerinde, ikincisi taş ev yaptırırken taş ustası bulamıyorlar. İnsanlar.
2: Şayet lazımsa ben size bulabilirim. Onların en iyi ustası Nahçıvan ve Azerbaycan'dan çıkıyor.
0: Kafamdaki rakama ulaşayım, köye yaptıracağım. Şimdi değil ama numaranı kaydediyorum, merak etme.
2: Eğer ahşap istersen ben kendim de yapabilirim.
0: Oo, full yetenek ya, müthiş. Sadece kamyon şoförü, batmış bir ticaret erbabı değil. Aynı zamanda kendisi sağlam bir Ahşap ustası.
2: Aynen öyle abi. Müteahhitlik yapıyordum ben. Yani o yüzden o konu biraz daha bizim iştigal konumuz.
0: Ya acını deşmek istemiyorum ama kafama da kemiriyor. Ben eve gittim mi yastığa kafamı koydum mu bunu düşünür dururum. Sorayım da kurtulayım. Ne kadar batırdın ya? Bir söyle Allah aşkına. Diyorum ki içimden diyorum ki adamın yarısını deşme diyorum. Adam mutlu olmaya bağlandı. Ama kuduruyorum meraktan yani. Kaç para batırdın abi?
2: Abi bugünün rakamlarıyla yaklaşık 150 milyon lira.
0: Uf çok para ya.
2: Çok para.
0: Vallahi çok para ya.
2: Bu hazırda olan giden sermaye hani bir yaklaşık 20 milyon lira da şu an borcum var abi.
0: Abi aramızda bile toplayamayız. Hani yardım edelim desem onu toplayamayız o kadar büyük para. Ya peki hala gülüyorsun pozitif işte tam bizi dinlediğin için onu anladın mı? Peki Cengiz abi nasıl tutundun hayata? O bak böyle yani söylediğimi yanlış anlamayın lütfen yalvarıyorum. Cengiz abi çok belli dirayetli bir abi. İnsanlar böyle paralardan dolayı intihar falan ediyorlar. Allah korusun.
2: Abi düşünmedim değil ama Allah'ıma sonsuz şükürler olsun nasip etmedi onu bize. 3 tane kızım var abi. Şu an 3 yaşında küçük bir kızım var.
0: Maşallah. Zeynep.
2: O biraz hayata bağladı diyeyim beni. Önce Allah'ın takdiriyle sonra...
0: Ya da bizi Zeynep'in... dinleyip şey diye mi düşündün? Lan bunlar yaşıyor ben niye öleyim?
2: Haksız da sayılmazsın abi bu konuda.
0: Şunlar yaşıyor ki ben niye öleyim ya deli miyim ya? Güzel Cengiz abi evet. Sana bir Alem Efem tişörtü hatta kızına bir Alem Efem tişörtü sana da stikerler göndermek istiyorum. Bizi çok mutlu ettin. 10 yıllık bir dinleyicimiz 150 milyondan fazla para batırmış. Yani bunu şu yüzden söylüyorum Erzurum'da Cengiz Yılmaz borç isterse vermeyin bak ona da batırak. Şaka yapıyorum tabii. İstanbul'a yolun düşerse radyoyu bekliyorum seni mutlaka bir çay içelim.
2: İnşallah bir acı kahveniz içmeye gelirim.
0: Vallahi abi. Beklerim şey laf olsun çay diye söyleme. Tamam kahve içeriz ya. Sen tamam, Erzurumlu abi. Değil misin abi? Çay içmen lazım normalde.
2: Abi şey kahvenin bir 40 yıl hatırı var ya Erzurum'da her yerde çay içilebilir yani. Artık.
0: Eyvallah.
2: Hatta bununla ilgili bir komik olan bir fıkra var. Erzurum'a biri misafir gelir abi. İşte durmadan Erzurumlu ona çay ikram eder, çay ikram eder, çay ikram eder. Misafir olan der ki abi artık rahatsız oluyorum ben. Burada Erzurum şivesini kullanacağım.
0: Lütfen.
2: Erzurum'da der ki çay bizden şeker bizden var da sen niye rahatsız oluyorsun?
0: Çok güzelmiş. Tamam gel çay da içeriz kahve de içeriz. Bu hikayeyi beğendim bu arada.
2: Eyvallah.
0: Normalde dinleyicilerin böyle anlattığı hikayeler komik olmaz. İlk defa bir dinleyicinin hikayesine güldüm.
2: Lisedeyken tiyatroya da falan uğraştım abi ben de.
0: Adam ben ahşap ustası, tiyatrocu, baba.
3: Her şey.
0: Her şey var.
2: Ama keşfedilmedim abi. Birinin keşfetmesini bekliyorum.
0: Deli misin? O gün bugün işte. Keşfettik seni. Senin o bölümünü best of yapacağız. Sen Şevval'cığım orayı işaretle alındı. Best of yapalım. Alındı. Analım Cengiz'i sürekli. Cengiz abi görüşürüz. Selam ederiz.
2: Görüşürüz. Hürmetler abi. İyi yayınlar. Kolay gelsin.

0: Yasin mi geldi? Yasin geldi. Yasin,
1: evet,
0: merhaba.
1: Evet, ben geldim.
0: Evet.
1: Nasılsın Fatih Bey? Hayırlı
0: buyurun
1: akşamlar.
0: Efendim. Hoş geldiniz
1: abi,
0: Yasin Bey.
1: Sabah bize esir alıyorsunuz, akşam esir alıyorsunuz. Olmaz böyle.
0: Allah da bizi ne etmesin inşallah.
1: Evet ya.
0: Biz yok muyuz biz? Ah biz.
1: Şey özledik yalnız.
0: Neyi?
1: Bir hanımefendi vardı haber sunan.
0: Gonca burada.
1: Geri gelmeyecek mi?
0: Geri dediğim burada bir yere gitmedi zaten oğlum. İçeride oturuyor içeride.
1: Ama programa
0: geldi. Ya biz sabah ondan olsun yaptık ama kaçırmışsınız belki Yasin Beyciğim.
1: Evet.
0: Gonca dedi ki ya biraz dedik az kafamı dinleyeyim dedi oğlum, beni yordunuz dedi. Bak vallahi aynen böyle söyledi. Bizde yalan yok abi. Neyse onu yayında
1: yok,
0: söyleriz.
1: Yok doğru doğru.
0: Evet valla aynen böyle söyledi. Ya biraz kafamı dinleyeceğim. Çok yordunuz beni.
1: Dediklerinizde sizi çok zorbalıyordu Yonca
0: Hanım. Kızı çok zorbaladık. O yüzden dedi ki az kafamı dinleyeyim tekrar geri gelirim.
1: Yok, dediklerinizde tam tersiydi. O sizi zorbalıyordu.
0: Ha o bizi, evet ben de onu diyorum. O bizi zorbalıyordu abi.
1: Biz diyorduk alemim İK niye buna bir el atmıyor?
0: Attı işte İK. İkkan dedi ki az dinlen bakalım. Yok yok, Gonca kendi söyledi, dinleneceğim dedi. Biliyorsun futbolda da vardır ya böyle, hoca beni değiştir. Hani biliyorsun onu. Hani hoca beni öyle değiştir. Aynen öyle. Tamam. Gonca burada. Gonca'mızı bırakır mıyız? O bizim göz bebeğimiz, canımız, yok, ciğerimiz. Çok severiz Gonca'kimizi.
1: Yok.
0: Yasin'cim.
1: Evet.
0: 10 yıl önceye göre...

0: nasılsın?
1: Daha sabırlıyım.
0: Güzel. Peki okudukların mı, hayat mı öğretti? Nasıl sabırlı oldun? Sabır nasıl bir şey?
1: Vallahi
0: yani beğendiğin bir şey mi oldu?
1: Yaşadıklarımız, gördüklerimiz. Yani bizi daha sabırlı hale getirdi.
0: Eyvallah. Böyle çocuk sahibi olan arkadaşlarım diyorlar ki çocuğum olduğu için sabırlı oldum diyor. Hani hem de trafikte daha sakinim falan gibi bir yerden.
1: Yok, trafikte sakin değilim.
0: Oğlum 180 bin lira cezası var, emin misin?
1: Yok ya, o yönde sabırlıyım, ondan yani sıkıntımız yok. Ama şu makas sular yani özellikle tem otoyolundaki yani felaket de şu şekilde.
0: Bir de İstanbul'da yani kullanıyorsun arabayı tabii. Evet,
1: evet, evet. Aynen, aynen öyle.
0: Daha sabırlı.
1: Çakarlılar özellikle baş belalarımız.
0: Ya bir de hatırlıyor musun? Bir dönem herkes isyan ediyordu. Ya bu nedir, her yerde çakarlı araç var. Hangisi evet. Gerçek hangisi değil.
1: Hani... Bir şey olmadı ki. Yani bir ara azaldı. Şimdi yeniden ortaladı.
0: Şimdi bence tekrar bir inşallah onları evet, bir evet. Operasyon bir şey yaparlar da ortaya çıkar.
1: Yani
0: ya gerçekten bak bunu yani. Samimiyetle söylüyorum. Ben de trafiğe çıkan bir vatandaş olarak söylüyorum. Ya ben gerçekten çakarlı ve acil vazifesi olanlara yol vermek istiyorum. Ben anlayamıyorum ki hangisi gerçekten.
1: Soramaz mısınız acaba? Bu çakarlı kullanmanın mevzuatı benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam haklarımızı resmi kurum araçları haricinde ve özel izne tabi. Ama o kadar çok görüyoruz ki
0: evet.
1: Ya adam toplu arabayla çakarlı geçiyor. Sivil araba, ya sivil polis dahi olsan senin göreve gidip gitmediğini ben bilmiyorum ki.
0: Emniyet o söyledi, ben söylemedim. Yasin'in bilgileri bende var, ararsanız
1: yok,
0: veririm.
1: Yok. Verebilirsin, sıkıntı yok.
0: Ya ben de seninle hani herkes
1: ben de evine gidiyorum, o da evine gidiyor.
0: İşte evine ama bak konu bu zaten. Biz evine mi gidiyor, göreve mi gidiyor, nereye gidiyor bilmiyoruz. Bunu da konu ahlaka geliyor her seferinde. Ahlaksızlar böyle gidiyorlar, taktırıyorlar çakarlıları, sonra yakalanıyorlar. Gerçi de böyle yüksek cezalar olursa atıyorum mesela çakarlıyla yakalandın 20 milyon işte ceza. Cengiz abi dinliyorsun şu Erzurum'da. Az önceki dinleyicimiz 20 milyon o kaldı aklımda.
1: Adam 150 milyon gitmiş. Vallahi, 20 milyon ona koymaz.
0: Koymaz gerçi de doğru söylüyorsun. Ya böyle cezalar olursa galiba bu işten kurtuluruz diye düşünüyorum.
1: Sen o cezayı yüzün üzerine çıkart.
0: Cengiz abi sürekli seni alıyoruz. Ya. Bundan sonra her para konusunda Cengiz abi yanacağız.
1: Çok o yani o nasıl bir para ya.
0: Evet. Ve hayatta kalmış, mutlu, gülüyor. Bu bizi mutlu etti. Yasin teşekkür evet. Ederiz bağlandığın için.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
0: Canım kardeşim, görüşmek üzere. Var ol, eyvallah. Evet. Çocuk lahmacuna benzer. Bir tane yetmez, iki tanesi fazla gelir. Bu nereden geldi bu?
2: Ben şeyi düşünüyordum. 150 milyona kaç tane ev alınırdı?
0: 150 milyon nereden ama?
2: İstanbul'dan.
0: Şimdi Arnavutköy'den bir tane zor alırsın. Esenyurt'tan bir 20 tane alırsın.
2: Değil mi? 20
0: ya böyle var. İstanbul o kadar uçuk ki saçma sapan böyle rakamlar var ev fiyatları. Yani bir yere gidiyorsun, bir ilçeyi işaretliyorsun mesela ev 1 artı 1 80 milyon istiyor falan. 50 yıllık ev falan. Öyle bir uçuk bir durum var. Ama yani 150 milyona ben ev almazdım mesela.
2: Ne yapardın?
0: Abi ne bileyim bir başka şeyler yapardım. 150 milyonu bütün evler benim abi. Gider kiraya otururum, ne olacak?
2: Doğru bu.
0: Şimdi böyle büyük büyük ekonomistler hep bunu söylerler yani ev almak öyle iyi bir yatırım değil derler. Yani iyi parası olan ev almaz falan.
2: Ne yapar peki?
0: Yatırı iş yapar işte yani parasını katlar anlamında. Çünkü ölü yatırım bakıyor eve. Ev aldım orada 50 milyon oturuyor duruyordu diyor. O 50 milyona ben iş yaparım diyor, aylık kira öderim diyor. Mesela daha mantıklı diyor filan.
2: Mantıklı evet. Doğru.
0: Ama gel bunu benim anama anlat. 40 yıldır ev al ev al ev al ev al. Vallahi bak. 130 milyona bir DMD'li evlat ilacına kavuşabilir demiş. Songül Hanım farkındalık yaratacak bir mesaj atmış. Teşekkür ederiz efendim. Bitcoin 67 bini düştü. Evet. Ali Başvurt yazmış. Ali teşekkür ederiz. Bütün motivasyonumu yerle bir ettim. Serdar gibi de diyemiyorum. Serdar'a böyle söyledikleriz ama Serdar diyor ki Bitcoin'i olan düşünsün. Beni kastediyor. Tamam ne yapalım, düştüğü gibi çıkar, altın da düşüyor kardeşim. Düşmüyor mu, her şey düşüyor ya.
2: Ay altın çok pahalı, çok çok. Ya geçen gün baktım işte gram baktım, çeyrek baktım. Çeyrek takacaktım arkadaşıma da mümkün değil.
0: Evet.
2: Çok

0: Bugün çok bilgilendirmeli bir yayın.
1: Evet, altın pahalı. Pahalı, 1000 liraya göre çok pahalı yani. Evet, faize koyarım diyemedin değil mi demiş. Yo, faize niye koyayım? Yani bu şeyle ilgili bir şey arkadaşlar. İnsanları böyle söylemleriyle sınıflandırmamak lazım. Bizde böyle bir kitle var. Diyor ki adam mesela ben paramı faize koydum diyor. Faiz haram, niye böyle yap? Ya o onun inancı kardeşim, niye sınıflandırıyorsun? Sen ona inanıyorsun, o ona inanmıyor. Böyle bir sınıflandırma var bizde. Şimdi bizde alttan alttan insanların inancını merak etmediği bir şey vardır. Ben buna çok gülüyorum, sinirlendiğim bir şey değil. Bazıları buna çok sinirleniyor. Yo, bu komik bir şey. Çünkü onunla onu yaradan arasındaki bir bağlantıya dahil olmaya çalışmak komiklik yani. Yani saçmalık yani. Sana ne oğlum? Faize mi dedi? Sana ne, ona inanıyorsa, onun yasak olmadığına inanıyorsa onu kullanır, değilse değildir. Bu kadar. Bizde vardır böyle. Neye inanıyormuş? İnanmıyor muymuş falan.
0: Niyetli misin?
1: Niyetli misin? Oruçlu değil misin?
0: Kötü niyetli.
1: Bize ne yani, bizi hiç ilgilendirmez. Çok güzel bir şey var bununla ilgili de tam sözün şeyini hatırlayamıyorum. İnsanın insana soracağı şeylerle ilgilenmek lazım. Yani yaratıcının insana soracağı şeylerle değil.
0: Ya herkesin tuttuğu kendine.
1: Ne alakası var? Yani beni hiç ilgilendiriyor. İsterse faize koy, isterse koymam. Seninle inandığın din arasında bir hikaye yani. Evet, peki efendim. Şunları kapatalım, bunu da kapatalım. Ha, bu arada mesela inanmıyorum diye bir şey yok. Ya. Bazı tutuyor ki inanmıyorum falan. Yalan söylüyor yani. İnanmak çünkü insanın doğasında olan bir şey ya.
0: İlla ki bir şeye inanıyor
1: ya, insan. İnanmamaya var. İnanıyor mesela. İlla bir şeye inanıyor tabii. Şimdi kısa bir ara var. Ara dönüşünde özledik, meslek tahmini yapalım. Yapmayalım mı?
0: Yapalım.
1: Hak etmedik mi? Vallahi hak ettik. Efendim kısa bir ara ama WhatsApp'tan ben müsaitim, ara beni keltoş yazmanız yeterli. Bu kadar. 536-901-8902. 536-901-8902. Ama tabii bunu netleştirelim de öyle araya gideyim. Hani 150 milyonu faizle mi koyarsın da çeşme yaptırırım. Vallahi bir çeşme, köye de bir ev. Şevval'e de tam, o da istiyor. Ay, ben de istiyorum demiş.
0: Lütfen.
1: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: olacaksın.
1: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Grupça oturduğumuz mekanlarda verdiğim siparişlere gelmiyor ya da en son benimki geliyor. Hiç şaşmaz diyor yani. Birden fazla başıma geldi. Artık bir yerden sonra diyorsun ki herhalde grubun en kekosu ben görünüyorum galiba. Herkesin yemeği en son benimki geliyor. Bir de bana en basitini söylüyorum ya. Ördek tabağında bilmem ne istiyor. Öbürü işte kebap istiyor. Kaşarlı tost diyorum en son benimki geliyor.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: müziğin dehası bilen. Yürü be!
1: Yürü be!
2: Seher Hanımcığım doğum gününüz kutlu olsun. Kemal Bey doğum gününüz kutlu olsun. Kemal Burak. Dinleyicilerimiz doğum günüm ya diyor. Paylaşmak istedim diyor. Kutlayalım efendim. Kim geldi? Emre. Emre'cim merhaba.
3: Merhaba Fatih'cim.
2: Saygılar efendim. Yanınıza saygılar bir de ben. Nurten Hanım gelecek ama gelmek üzere mi? Geliyor.
3: Kadınlar gelsin. Bekletmeyi sever.
2: Emre vurdu, gol oldu. Şevacığım gönder. Geldi mi? Geldi. Nurten Hanımcığım merhabalar.
4: Merhabalar Fatih Bey.
2: Yanınızda şu anda Emre Bey var. Siz biraz geç bağlanın.

0: Anladınız ya, Emre dedi ki kadınlar bekletmeyi sever dedi. Hadi kavga edin dinleyeyim. Buyurun dinliyoruz.
1: Ben konuyu anlamadım ben biraz.
0: Boş ver o zaman, kavga çıkacak hiç gerek yok. Nurten biraz geç bağlandın ya. Emre dedi ki kadın abi bekletir dedi ya.
1: Yok hayır, ben aslında geç bağlanmadım.
0: Emre öyle dedi, terbiyesiz. Ben de öyle söyledim. Kadın dedim işin gücü var dedim, yani geç bağlanabilir. Ne var burada dedim. Emre dedi ki abi onu bekleyeceğiz dedi ya.
2: O zaman Şevval'in hatası. O geç bağladı yine kadın.
3: Bana mı kaldı şimdi?
0: Sana kaldı. Yani sana kaldı şu anda. Nurten Hanımcığım, ikinizin de meslekleri güzel. Acaba hanginizinkini bulalım diye düşünüyorum. Nurten'in mesleğini bulalım bence. Öyle tamam, yapalım. Tamam. Emre, Şevval ve ben Nurten'in mesleğini bulmaya çalışacağız. Daha doğrusu biz soru soracağız, dinleyicilerimiz bulmaya çalışacak. Emre'cim hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Hadi başlayalım. Şimdi önce ben, sonra Emre, sonra Şevval soruyor sorularını. Nurten'e, dinleyicilerimizi bulmaya çalışıyor. İlk bilenle 100. bilene tişört ve stikerleri göndeririz. Onu söyleyeyim. Hadi başlıyoruz. Nurten Hanım, yaptığınız bu işi sadece kadınlar mı yapıyor, erkekler mi yapıyor?
1: Erkekler de kadınlar da yapıyor.
0: Peki Emre, sendeyiz.
2: Yiyebileceğimiz bir şey var mı?
0: Bu ne oğlum, kafeye mi geldi? Bu nasıl bir şey? Öyle bir iş mi yapıyorsun anlamında
1: yemek
0: mısın?
1: Yemek değil de yine ağızdan alınan bir şey ama yemek değil.
0: Böyle bir iş yapıyormuş yani.
3: Daha çok ayakta mı duruyorsunuz?
1: Biraz ayakta, biraz oturarak. Değişiyor.
0: Peki Nurten Hanımcığım, bu işi yapan insanlar kafa olarak mı yorulur, beden olarak mı yorulur?
1: Genelde kafa olarak yoruluyorlar.
0: Peki Emre?
2: Peki bu işi kazananlar maddi yönden rahat mı eder yoksa sıkıntı mı çeker?
0: Güzel. Yani şöyle soralım. Şöyle soralım Emre'ciğim, müsaaden olursa. 100 bin üstü mü kazanıyorsun, altı mı kazanıyorsun diyelim.
1: Altı kazanıyorum maalesef.
0: Peki sen mi öyle kazanıyorsun, herkes mi öyle kazanıyor?
1: Ya bilmiyorum, 100 bin üstü kazanan iyi demek ki, iyi iş yapıyor. Benim
0: kazanabilir.
1: Ya kazanabilir de bilmiyorum valla. Kazanamaz bence.
0: Akşamda taksiye çıkar ama diyor yani. Öyle kolay kazanamaz diyor yani.
3: Peki yaptığınız işin bir kostümü var mı? Bir şey giyiyor musunuz yaparken?
1: Evet, giyiyoruz.
0: Peki Nurten Hanımcığım, bu işi yapanlar... bu işi yapanlar... Elinde bir şey tutuyor mu?
1: Evet, tutuyor.
0: Güzel.
1: Elimde veriyorlar. Bir şey tutuluyor, evet. Ona bakarak yapıyorum.
0: Ona bakarak. Yani elindeki bir şeyi bakarak yapıyor.
1: Evet, aynen. Evet,
0: tamam. Emre buyurun.
2: Peki Nurten Hanım, bu işi erkekler mi daha iyi yapıyor, kadınlar mı?
1: Bilgisi olan iyi yapıyor diyeyim.
0: İyi cevaptı.
1: İkisi de yapıyor, bilgisi olan daha iyi yapıyor.
0: Peki mesela bu işi yapanlar... ama bu da çok belli olacak ya, dur değiştirin bunu, bu olmaz. Bu işi yapanlar... bir dakika bekleyin deyip depoya gidiyorlar mı?
1: He.
0: Ben niye sordum? Şevval'deydi sıra ya. Çok özlerim ya. Sazan gibi atladım, çok özür. Şevval sen iki kere sorarsın, tamam.
3: Tamam.
0: Nurten Hanım, böyle depoya gitme durumu var mı? Yani bir dakika bekleyin
1: biz,
0: falan.
1: Evet, biz gitmiyoruz da arıyoruz.
0: Tamam.
3: Peki bazen geceleri çalışıyor musunuz?
1: Evet. Çalışıyoruz.
0: Çok kilitli
1: zaman,
0: soruydu.
1: Zaman belli günler var, geceleri çalışıyoruz.
0: Emre bir fikrin var mı, tahminin?
2: Ben hiç yakalayamadım.
0: Ya bir tane bir sallasan ne olur mesela, bir tane salla bakayım, ne iş yapıyor?
2: Yani şey mi, tekstil yerinde
0: ya. Hadi bir tane daha, Emre hiç burada değil. bir tane daha salla Emre.
2: Bir tane daha sallayayım. Hemşire misiniz?
0: Yok, değil. Nurten konuşma sakın. Lütfen. Tamam, kopya verme. Bilen var, bayağı da bilen var.
1: Tamam.
0: Senin yüzünden Şevval ya. Çok konu şeyi sordun ya. Tamam, ben sorayım bir tane. Nurten Hanımcığım bize...
2: Tamam buldum.
0: Yakaladı. Tamam. Nurten Hanımcığım bize bir tane kelime söyleyin. Bak cümle değil ha. Kelime söyleyin bir tane. İşinizle ilgili en çok kullandığınız.
1: Muadil.
0: Emre anladın mı ne olduğunu?
2: Yok, gene ben alamadım.
1: Olamaz. Herkes anlamıştır.
0: Emre muadil dedi ya, muadil.
2: Tamam, şimdi oldu, tamam.
0: Tişört satıyor diyeceğim.
2: Şimdi yakaladım. Yakaladım, bayağı geç düştü. Bu eşim mark... ve çocuklar dinliyor da o yüzden biraz heyecanlıyım.
0: Hiç heyecanlamayın. İsimleri nedir? Analım buradan.
1: O kelimeyi kurunca çok sinirleniyorlar da o yüzden ilk aklıma o geldi.

0: Evet.
1: Evet.
0: Eşim Merve, oğullarım Ömer Asap ve Emir Arat.
1: Heyecandan çocukların adını unutuyorum. Söyledi ama. Peki Emre'cim, eşinize ve çocuklara selam ederiz. Nurten Hanım.
2: Efendim.
1: Çok bilen var.
2: Evet.
1: Evet, çok bilen var.
2: Çok artık verdim.
1: Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Herkes bildi. Bence şimdi Emre'nin mesleğini bulmaya çalışalım. Olur. Değiştirelim bence.
2: Tamam.
1: Emre, ne olabilir söyle bakalım.
0: Eczacı değil mi?
1: Doğru, eczacı.
2: Evet.
1: Doğru, bravo. Bravo, tebrik ederiz efendim. İttire ittire.
0: Vallahi
1: Emreciğim, vallahi Emreciğim. Peki ama Emre'nin mesleğini bulamayacaksınız çünkü zor.
3: Zor.
1: Hakikaten
0: çok,
1: zor.
0: Evet.
1: Zor. Yine tamam. de bir deneyelim bakalım. Nurten Hanımcığım, hazırsanız başlıyoruz.
2: Tamamdır.
1: Emreciğim, bu işi yapanlar kadın mı erkek mi sıklıkla?
0: Her iki tarafta yapabiliyor.
1: Peki Nurten Hanım, buyurun.
2: Bir kostümü var mı?
0: Yok. Ama kostüm giydiriyoruz genellikle.
3: Tamam, peki
2: giydiriyorsunuz.
1: Bak, bu büyük kopyaydı. Kostüm giydiriyoruz dedi.
2: Kostümcü mü acaba?
1: Bu kolay olabilir mi ya?
3: Peki grupları bir yere sürüklüyor musunuz?
1: He.
0: Grupları bir yere sürüklüyoruz.
3: Tamam.
1: Güzel. Peki abi, zor olduğu için biraz net sorular soruyorum. Evet. AVM'lerle evet, işiniz var mı AVM'lerle?
0: Bizim her yerde herkesle işimiz var. Açık tamam. Alan, kapalı alan.
2: Ben buldum.
1: Neymiş Nurten?
2: Söyleyeyim mi?
1: Söyle bakayım.
2: Sporla alakalı mı acaba? Spor hocası falan.
1: Sporla üreme. Yok, değil değil değil. Hayır, yok değil. Spor hocası değil, hayır. AVM'lerde spor salonları var ya, evet. Oradan mı acaba çıkardı? Peki Emre'ciğim, bu yaptığın işte palyaço var mı?
0: Var.
1: Var. Hmm. Nurten Hanım, buyurun.
2: Tamam.
0: Hatta sanatçı da var. Ufak bir.
1: Oo, büyük kopyalar geldi.
2: Peki,
1: abi.
2: Peki şey söyleyebilir miyim?
1: Buyurun.
2: Organizatör falan mı?
1: Emre, doğru mu?
0: Çok yakın.
1: Yani çok yakın.
0: Aslında şöyle Fatih Bey, siz
1: buyurun.
0: Buyurun.
1: Buyur, estağfurullah, buyurun.
0: Lütfen.
1: Oğlum benim yayımda her zaman konuşurum. Söylesen ya.
0: Yani aslında organize ediyoruz bir şeyi ama...
1: Ya adı değişik. Adı
0: evet.
1: Değişik. Bunu bulamayacaklar ama bak, ben sana söyleyeyim, adı değişik. O yüzden sen söyle bence ne iş yaptığını Emre.
0: Ben söylüyorum.
1: Söyle söyle.
0: Sorular bittiyse.
1: Söyle.
0: Hazırsanız.
1: Hadi oğlum.
0: Bir anda kendimi acım gibi hissettim. Hazır mısınız?
1: Dur bekle, bir dakika dur bekle. Bunu yapmam lazım abi. Tam zamanı çünkü. Bekleyin, bekleyin lütfen. Evet. Bu olmazsa olmaz. Sevgili dinleyiciler, şimdi Emre söyleyecek ama...
0: Evet.
1: Tamam, hadi söyle.
0: Etkinlik yönetimi. Etkinlik yönetimi.
1: Etkinlik yönetimi. Evet, evet.
2: Evet. Güncel adı o zaman.
1: Etkinlik yönetimi aslında...
2: Güncel organizatör mü olacak yani?
1: Nurten Hanım doğru bir soru sordu. Bu neresinde organizatörlüğün? Biz çünkü oradan anlayabiliriz. Bize oradan anlat Emre.
0: Ya şöyle anlatayım. Kurumsal firmalardaki tüm etkinliklerin tüm süreçleri. Hı hı. Yani içeride, dışarıda, iç müşteriye, dış müşteriye. Yani biz Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon firmasında çalışıyorum. Hı hı. Oradan pay biçerek tüm etkinlikleri aslında biz yapıyoruz. Dışarıda bir reklam şeyi görüyorsunuz, tanıtımı görüyorsunuz ya da büyük bir konser görüyorsunuz. O markanın adı altında yapılan tüm süreçlerini biz yönetiyoruz.
1: Eyvallah. Çok güzel anlattı bence, mis gibi. Nurten Hanım.
2: Hayırlı işler Emre Bey.
0: Teşekkürler.
1: Nurten Hanım, çok teşekkür ederiz bağlandığınız için.
2: Rica ederim. Fatih Bey, sizin çok büyük hayranınızım. Eşim de yanımda.
1: Estağfurullah. Eşinize çok selamlar. Versene bir eşini, bir merhaba diyelim eşine.
2: Evet.
1: Tamam.
0: Fatih Bey, selam.
1: Selam. Ne yapıyorsun? Eşi.
0: Şimdi köprüden geçiyorduk. Kayseri'de bir köprü var. Sağa çektik. Aman motor gürültüsünden de karı duyamayız falan.
1: Kayseri'de ne köprüsü var ya?
0: Kayseri. Ya ufak bir viyadük var. İki tane.
1: Aman be. Ben köprü deyince ben bayağı büyük köprü zannediyorum. Viyadükmüş meğerse.
0: Ya 200-300 metre bir viyadük.
1: Ha, yakın. Bitiyor. Hemen bitiyor. Köprü trafiği nasıl şu an orada? Var mı bir yoğunluk bir şey?
0: Akıcı. Bayağı akıcı.
1: Akıcı. Enişte Bey, Nurten Hanım'ın ses tonu çok pozitif. İnşallah evde de böyledir. Evde de böyle mi? Böyle güleç mi?
0: Yani biz 15-16 yıllık evliyiz. Yani Allah göstermesin ama daha böyle yüksek sesle bile birbirimize
1: konuşmak. Dur dur, şöyle sorayım. Cep telefonunu akşam eline aldığında ses tonu ne oluyor? Onu söyle bana.
0: Yo, yani sabah akşam fark etmiyor ya. Seslerimiz genelde iyi oluyor. Hani dışarıda belki böyle sorunlar yaşarız ama birbirimize yansıyor.

0: Şimdi kazanan dinleyicilerimizi Şevval tespit edecek ve iletişime geçecek. Şimdi ara gidiyorum. Aradan sonra veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Son blok yani. Bir tane şarkı var ama sürem yeterse o şarkıyı size çalacağım. Sürem yetmezse artık yapacak bir şey yok. Sadece veda edeceğiz. Yani şey gibi düşünün bunu. Dizinin son sahnesini 7 kere gösteriyor ya kanallar. Hani bağlanıyor aynı sahne. Bağlanıyor aynı sahne. Biz bunu radyoda yapsak var ya. Bize ne giydirirsiniz? Ama televizyonda kimsenin çıtı çıkmıyor abi. Ya utanmadan geri sarıp bir daha yayınlıyorlar ya. Adil Koçeri koşuyor bir daha koşuyor. Yani reklamlardan sonra biraz öyle olacak. Aradan sonra veda için buradayız efendim.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
13: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
14: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
13: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen ol.
18: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru. Erikli.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Fatih Yıldırım. Vay be, vay be, vay be. Hakikaten zaman çok acayip bir şey ya. Yani akıyor gidiyor, anlamıyorsun, içinde savruluyorsun gidiyorsun. Sevgili dinleyiciler, programın bizler için en duygusal, hiç beceremiyorum bu konuşmaları da ya. Bizler için en duygusal bölümüne geldik. Veda, vedalar böyledir. Yapıyorlar ya bunu böyle bazı programlarda, radyolarda falan, özellikle arabesk radyolarında. Ve işte gitmenin tam vakti, bazen gitmek kalmaktır, kalmak gitmektir. Gidiyoruz artık.

0: Bir aksilik olmazsa yarın sabah tekrar buradayız. Cuma günü yayınlar yok, onu söyleyeyim. Sabah yayını da yok, akşam yayını da yok. Şehir dışında olacağız ekiple beraber. Önemli bir ziyaretimiz var, oraya gidiyoruz. Ziyaretimizi yaptıktan sonra geri geliyoruz. Ama cuma günü sadece Serdar'ın yayınlarını dinleyeceksiniz efendim. Serdar yayında ve Serdar trafikte. Muazzam bir akşam olması için biz elimizden geleni yaptık.
1: Evet.
0: Adımı Sıdır.
1: Elimizden gelen budur.
0: Budur. Şevacığım kaldı mı akraban? Selam vermediğimiz.
1: Aa kaldı. Eniştem kaldı.
0: Abi enişteyi de söylemezsin ya. Hadi ona da söyleyelim.
1: Cüneyt amcacığım seni seviyorum.
0: Cüneyt amca. Hi. Haydi Cüneyt uncle. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Yakında Dünya Kupası için bir içerik paylaşacağız çok sıklıkla. Alem FM ve Lig Radyo ortak içeriği bu. Bir Dünya Kupası puzzle'ı var, onu yapmaya çalışacağız. Puzzle mı? Lego diyelim ona ya.
1: Lego,
0: Lego
1: gibi,
0: diyelim.
1: Evet.
0: O süreci bence takip edin.

0: Enişte dedi, amcasına selam söyledi. Nasıl?
1: Evet,
0: öyle mi oldu?
1: Amca diyorum ben ona. Çocukluğumdan beri öyle alıştım.
0: Ha öyle mi?
1: Evet.
0: Ben hiç fark etmedim. Yakalayamadım orayı. Çok
1: doğru, doğru yakaladım.
0: Ve artık veda etme zamanım gelmiş. Ben gider, şahane bir akşam diliyorum. Allah karşınıza iyi insanlar çıkarsın. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için

0: mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?

0: Merhaba, ben Emre Altu.
1: Bile bile lanesi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derim.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

altındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin. Gönlüm ben...

Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
2: Reklam.

0: hanımefendi. Birazdan. Reklam.
1: Eğlence artarken atıklar azalıyor. Sıfır Atık Festivali başlıyor. Konserler, dönüşüm atölyeleri, etnospor alanları ve sıfır atık mutfak sırları bu festivalde sizi bekliyor. Çocuk oyun alanları, ilham veren söyleşiler, sergi ve müzelerle dolu dolu 4 gün. Geleceğe temiz bir iz bırakmak ve doyasıya eğlenmek için 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'ndayız.
0: Reklam.

0: canıma.
1: Hostes olur senden ya.
2: Benden hostes olur.
1: Vallahi
2: benden. Beni bir düşünsene.
1: Düşünüyorum şu anda. Bir dakika bir düşüneyim o zaman.
2: Etekli fularlı.
1: Bekle bir dakika. Bir hava şey yapayım o zaman.
3: Merhabalar. Tuşa bastınız, düğmeye bastınız, beni evet. Çağırdınız. Bir şey mi istediniz?
1: Yanımdaki adam horluyor. Benim yerimi değiştirme imkanınız var mı?
3: Yanınızdaki kişiyi camdan atalım mı ister misiniz?
1: Yok hayır. O kabalığa ben gönlüm razı olmaz.
3: Tamamdır.
1: Şu sol
3: hemen
1: tarafta
3: bakıyorum.
1: Boş bir yer var sanki.
3: Evet orası kapının önü. Evet buzinesi orası.
1: Benim buzinesi aldın.
3: Buzinesi almamız için yalnız orada biliyorsunuz orada fiyatlandırma konuları birazcık farklı olabiliyor. Buzinesi alayım. 50 lira belki alabilirim.
1: Kaç lira vereceğim üstüne?
3: 250 dolar.
1: Tamam vereyim
3: ama aramızda kalsın. Bu çok
1: buyur, şey. Sorun değil ben şöyle.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Şöyle vereyim ben.
3: Sağ olun sağ olun. Allah bin bereket versin. Bakın sizin kaçtı bakıyorum. E17. Hakan Bey! E17'ye B1'i alabilir miyiz? 50 dolar çalışır. Siz kalkın buyurun.
1: Tamam buyurun. Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim.
3: Kimdi? Ha, beyefendi horluyor değil mi?
1: Beyefendi horluyor.
3: Ne Allah! Kendisini biraz daha harp etmem gerekiyordu. Kusura bakmayın.
1: Uçan sesine ne oldu ya bir anda?
3: Düşüyoruz bir şey yok.
4: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Bir reklam. Reklam.
1: Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
0: Reklam. Saat 21. Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Yeni DNA sevgili dinleyenler. Burası Alem FM. Bendeniz Serdar Gökalp. Saatler 20.13, tarih 2 Haziran, günlerden salı. Salı. Serdar yayında başlar. Yeni DNA. DNA. Gündüz dediğim çıktı değil mi? Hani artık ben öyle vay be yaz geldi falan filan demiyorum. Bak akşam oldu yine kış geldi, görüyor musun? Yani akşam oldu yine kız geldi yani. Kız geldi ne alaka ya? Kış geldi kış. Oo, Süleyman CCK burada. Ne haber Sülü? İyi misin? Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum.

Sevgili dinleyenler, bayramda izin neymiş? Bayramda izin yapamayanlara gelebilir. Eko yazmış, diyor ki 20-13 değil 22-13 demen lazımdı. Yazanı, aa yanlış mı söyledim? Normalde Mümtaz abi düzeltirdi beni. Yanlış, saati yanlış mı söyledim? Olabilir. Sıkıntı yok, insanlık hali. %100 canlı bir program. Olabilir. Olabilir yani. Hemen düzelteyim. Programı baştan açayım. Merhabalar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 2 Haziran günlerden Salı. Saat 22.13. Aburaya Alem FM. Ve Serdar yayında. Ben Deniz Serdar Gökalp ile radyonuzda. Sevgili dinleyenler. Bayramda izin yapamayanlara geliyor bugünkü yayın. Teslim 6 Ekim 2023 podcastinden selam ederim abi. Ben Sefa. Şu rüyasında babası tarafından gelinlik giydirilip evlendirilen o çocuk. Bu arada Sarıyer Kola'dan forma için arandım. Konuştuğum kişi Adem'di galiba, ama Adem'dir herhalde. Ama inşallah iş yeri adresimi düzgün vermişimdir. Ya abim yani. Arandınız değil mi? Forma kazananlar. Tamam mı? Arandınız mı? Geceleri Serdar yayında biliyorsunuz. Sarıyer Kola'yla Serdar yayında. Ve milli takım tişörtleri armağan ediyoruz. İnşallah en azından yani yakın tarihte kazanmış olanlara maçtan önce ulaştırmaya çalışacağız sevgili dinleyenler tişörtleri. Totem yapıyoruz çünkü maçlarda üstümüzde olacak o tişörtler. Birbirimize fotoğraf göndereceğiz ona göre. Allah Allah, iki tane güzel kız bana fotoğraf göndermiş. Sizi dinliyoruz Serdar Bey diye. Allah Allah. Yapay zeka mı, gerçek mi bunlar ya? Sağ olun, teşekkür ederim, var olun. Eskiden güzel kızlar severdi beni. Şu an bilmiyorum. Yani.

İlk defa karşılaştığımız dinleyenler varsa selam edin. Önce teessüf ederim. Yani yıl olmuş 2026, Serdar Gökalp'le radyoda ilk defa karşılaşıyorsan vallahi teessüf ederim bak. Söyleyeyim sana. Sonrasında da selam ederim. Olayımız şu, 2 saatlik bir komedi programıdır bu. Güleriz, eğleniriz. Maksadımız budur. 2 saat boyunca elimden geldiğince kendim gülerim, sizi de güldürmeye çalışırım. Bir konu veririz, etrafında dolanırız. Konuyla alakalı en güzel, en komik katılım gösterenlere de Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediyoruz. Bir adet milli takım tişörtü armağan ediyoruz sevgili dinleyenler.

Dının dının dın dının dının dın dının dının. Güzel kız değilim ama ben de fotoğraf gönderdim. Bakayım neymiş, ne gönderdiniz? Ha, evde televizyon izlemek böyle aşağı in out var yani, ha o Serdar yayında dinlemek yukarı. Okey. Okey okey okey. Okey okey okey. Arandım. Sabah 5'te tişörtleri giyip maçı izleyeceğiz. Totem. Beni de aradı Adrem. Adrem demiş yalnız. Adrem beni de aradı, adres aldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, adres alındıysa olay bitti. Yarın da Adem bildirir. Zannediyorum ki en geç önümüzdeki hafta, hani bu haftanın kazananlarının tişörtleri şeyde olur. Elinizde olur sevgili dinleyenler. Sonra dur bakalım. Bugünün konusu... Bugünün konusu ayrılık hikayeleri olsun mu demiş. Ya bıkmadınız mı abi? Hala bıkmadınız mı ya? Vallahi bıkmadınız mı ya? Hani bitmiş gitmiş tükenmiş ayrılık hikayeleri falan. Hala mesela abi o kız geri döner mi ya falan diye. Dönmez oğlum, kız evlenmiş başkasından. Senin boyunda çocuğu var yani sen. Yani. Olmaz. Ha, dur bakalım. Beni de aradılar demiş efendim. Eyvallah. Trafik programında uyardın, ararsanız açın diye. Vallahi yoksa normalde dolandırıcı zannedip açmazdım demiş efendim. Hadi bakalım. Dur bakalım sonra. Abi ben kurstayken aramışsın. Milli takım tişörtü yolladığın için çok teşekkür ederim. Kurstayken mi aramışım? Valla ben o işin o kısmına karışmam. İlla ki Adem'in ulaşamadıkları vardır bu kadar uyarıya rağmen. İkinci kere de aranırlar. Onda da ulaşılamaz. Ondan sonra bana yazarlar. Tişört sözüm vardı, gelmedi. Falan filan diye. Ben alışayım fırça yemeye. Sorun yok. Valla. Ben de öyle yıllardır ya. 30 seneye yakın benle ne kavganız bitti ne sevdanız. Bu şarkı da size gelsin. Süleyman Cücük. Adem, Süleyman'a forma göndermeyi herhalde benim söylememe gerek yok değil mi? Herhalde yani benim söylememe gerek yok herhalde. Hani Adem Süleyman'a ara formasını gönder diye benim herhalde dememe göre. Süleyman abi görüyorsun değil mi bak? Görüyorsun yani.

Bugün bir radyoda denk geldim. 3 kere amin dedirtiyordu radyo programcısı. Dinleyicinin tiki diyordu. Onu da araklamış. Neyse canım, hayırlı bir şeye denk gelmişiz en azından yani. Hayırlı bir şeye vesile olmuşuz. Onu da mı çaldılar? Sevabımızı bile çalıyorlar bak, görüyor musun? Sevabımızı bile.

Hayır, şundan dolayı ayrılık hikayeleri dedim. Erkek arkadaşım Dünya Kupası başlıyor. Sen de çok ilgilenemeyeceğim. İstersen ayrılalım dedi demiş. Dünya Kupası başlıyor. Sen ne yapacak? Top mu koşturacakmış? Çok saçma bahaneler ya. Vallahi çok saçma bahaneler yani.

Güzel kız değilim ama buyurun ben de fotoğraf gönderdim diye. Bakayım. Şahin Bey göndermiş erkek fotoğrafı. Bildiğin kıllı börtlü adam. Hiç sorun yok abi. Kadın erkek diye ayrım yapmıyoruz biz dinleyicilerde biliyorsun.

Oh be, gelmişsiniz. Bayram sizi. Buradaydım ben zaten. Dün de buradaydım yani. Valla dün de buradaydım yani. Abi babamla memleketten dönüyoruz. Senin saatin başlayınca babam Sedo'yu açsana dedi demiş efendim. Sedo. Sedo Reis diye. Sedo. Anladım. Sağ olun, babanıza selamlar efendim. Dur, seni işaretleyeyim, babana tişört, milli takım tişörtü gönderiyorum. Babana gönderiyorum ama söyleyeyim. Madem benim saatimde o dedi yani aç diye, milli takım tişörtünü baban halletti. Baban hak etti. Halletti de ben yeni kalktım da özür dilerim, bazı kelimeler hala oturmadı bende. Pardon, kusura bakmayın. Daha girer girmez de Noel Baba gibiyim değil mi? Ona tişört, buna bir şey filan. Öyle bir şarkı vardı ya, türkü mü? Size selam, size selam getirmişim. Karşıdan... Neydi bu? Kim söylüyordu bunu? Belkıs Akkale olabilir mi acaba? Olmaya da bilir, bilmiyorum. Uzun yolda da enteresan. Uzun yola çıktığın insanlar çok değişiyor. Herkes DJ kesiliyor biliyorsun yani. Herkes DJ kesiliyor. Ama şu Bluetooth'u koparsana, ben telefonumu bağlayayım falan. Herkes Tiesto. Herkes Tiesto. Tiesto herkes.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Sizi en çok yoran cümleler, kelimeler. En çok yoran cümleler, kelimeler. Nefret getirten böyle. Ay yeter artık be filan. Mesela işte üzülme geçer. Anladın mı? Bizim zamanımızda. Sonra ben sizin yaşınızdayken. Ben sizin yaşınızdayken mesela. Ya he he mesela. Ya he he. Beni en çok yoran ne biliyor musun? Panel. Benim telefon şakalarına 15-16 yaşında bebeler altına öyle yazıyor. Panel. Ne yapayım, yaşları yetmiyor. Anasına babasına sorsa söyleyecek oysa ki. Evladım sen daha ağaçtaydın. Bu adam bu şakaları yapıyordu. Ne paneli yani filan diye. Bunu yani söyleyecek ama sormuyor ki işte yani. Size en çok yoran kelimeler, cümleler sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Sizi en çok yoran kelimeler, cümleler yani. Böyle nefret dediniz mesela. Ay nefret, ay ay ay ay. Dediğiniz 0536-901-8902 536-901-8902'dir sevgili dinleyenler.
1: 60-70
0: yapıştır. Yarın bakarız işte bu, değil mi? Başım ağrıyor. İlişkiyi gözden geçirmeniz lazım artık ya. Yapacak bir şey yok. Çok yordu bu cümle beni. Bir LGS çalışanı annesi olarak oğlum ders çalış. Bakarız. Babam çok kullanıyor. Hallederiz oğlum. Kalk bulaşıkları yıka. Sıkıntın geçer. Kızınız zeki ama çalışmıyor. Kızınız.

Oo, mesajlar yağmur. Thank you. O zaman şöyle yapalım, dur. Bomba yapmayayım, mesajlar yağmur. Sıralama bozulmasın. Bir şarkı çalayım, onu dinleyelim de beraber. O arada mesajlar bir toparlasın kendine. Ne çalı, bunu mu çalsam? Bu değil, bu değil, bu iş değil. Ha, kendim de dinleyeceğim ya, onun için güzel bir şarkı çalayım sana. Kendim de. Hani. Dur bakayım, ne çalayım, ne çalayım. Ne çalayım. Heh, bu iyidir ya. Ceza abi, ceza bizdendir ya. Çal bakalım. Heh, tamamdır. Hadi bakalım. Seni en çok yoran kelime, cümle. En çok yoran böyle. Nefret ya bunu. Nefret ediyorum artık bu cümleden dediğin yani.

İyi yayınlar. Pazartesi yayınından selamlar. Eyvallah. Pazartesi selam mı gönderin dedim ben. Aa hiç. Vallahi hiç hatırlamıyorum ha. Harbiden. Hiç. Ya ne zaman şu fonu kullansam. Kemal Sunal'ın esnafı denetlediği, kasapla girdiği diyalog geliyor aklıma. Yani hiç. Yani. Ben demiştim ben haklıyım. Ben buranın sürekli müşterisiyim. Hemşire hanım serum bitti. Ay ay. E ama ne yapalım biz mi çıkartalım? Dur bunu arayayım da bak bu gerçekten. Hani serum bittiği için hemşire ya da doktor arayan şu an beni dinleyen 10 kişi varsa onun da vardır böyle bir şey ya. Refakatçısındır, sendedir, odur budur filan. Bari en azından arayalım da ne yapacağımızı söylesin bize bir tişört karşılığında. Ne yapayım mesela damar yolunu falan kendim mi çıkartayım atayım? Ne istiyorsun?

0: çok samimi, çok can arkadaşım hastanede yatıyordu. Dur Deniz, dur hemşireyi arayalım da o da yanımızdayken anlatayım. Hani o, onlar bizden şikayetçi. Biz de onlardan şikayetçiyiz. Ne olmuş yani? Biz de onlardan şikayetçiyiz. Hemşire hanım, serum bitti. Arıyorum, çalıyor mu? Ne oldu? Vallahi başını duymadım. Onun için dur bir daha arayayım ya. Ulaşamazsam tişört vermem. Bilginiz olsun. Hani hemşire hanım. Arıyorum. Size ne yapalım diye ben soracağım. Sorunun cevabı karşılığında da tişört vereceğim size. Söyleyeyim.
1: Aradığınız kişiye şu an ulaşın.
0: Yapacak bir şey yok. Nine Davut. Ya şuraya bir hani şeyde, kaybettiğinde filan yarışma programlarında bir efekt oluyor ya böyle mesela. Dananım filan. Öyle bir ses alayım ya şuraya. Vallahi şöyle bir ses alayım. Sıkılan can iyidir, geç çıkar. Yavaş. Bunu nerede duyuyorsunuz? İnşallah araba kullanırkendir. Yani öbür türlü yavaş. Devamlı gına getirecek kadar nerede duyuyorsunuz? Yavaş. Yavaş, lütfen. Çıkarken çöpü at. Aha da bunu ararım. Bunu ararım yani. Buna veririm tişört. Evet, şuradan. Tamamdır herhalde. Çıkarken çöpü at benim için. Evet, dur. Gına getiren cümlelerden biri, evet. İki daha çaldırır kapatırım. Bir. İki. Hadi güzel hatırın için bir kere daha çaldırayım yoksa.
2: Alo.
0: He, açtı. Az daha gidiyordu kız tişört.
2: Ya kayıtlı değil numara da, o yüzden.
0: Ha, numara kayıtlı değil, ondan diyorsun. Mesajını evet. Okudum ama sana geç geliyor herhalde değil mi yayın?
2: Hı evet.
0: Ondan. Merhaba, kimsiniz acaba?
2: Aynur, ben Antalya'dan.
0: Aynur, ben Antalya'dan. Kaç yaşındasın Aynur acaba?
2: 17 yaşındayım.
0: Belli zaten, onun için sordum. 17 yaşındasın. Hmm. Çıkarken çöpü at. Senin yaşında bana da çok söylemişlerdi ama Aynur'cum, aramızda şöyle bir şey var. Hani ben 30'lu yaşlara geldiğimde de bana söylediler bunu. Bu nereye
2: evet,
0: git? Bak nereye nereye gittiğinin önemi yok. Sana birkaç hikaye anlatayım. Şimdi ödül törenine gidiyorum mesela, şükür sayenizde atıyorum işte yani yılın en iyi radyo komedyeni ödülünü almışım. Çiçek gibi giymişim, saç baş böyle yapılmış falan. İşte üstümüzde ceketler, altında gömlek, kravatlar falan takılmış. Ayakkabılar, jilet, kapıya geliyorum. Baba görüşürüz anne, görüşürüz. Ödülü alayım da geleyim eve falan diye. Annem diyor çıkarken çöpe at diyordu mesela. Hani o haldeyken. Çocuk heyecandan tutuldu galiba, hiç tepki vermiyor.
2: Yok, dikkatli dinliyorum.
0: Kızım anam baban yanında mı?
2: Yok, az önce annemle hastaneye gittiler.
0: Geçmiş olsun. Neyiniz var? Ne oldu? Hayırdır?
2: Kolu çıkmış galiba da, bilmiyorum.
0: Kolu mu çıkmış annenin?
2: Hı.
0: Geçmiş olsun. Durduk yerde şey mi oldu? Kızım galiba kolum çıktı, gideyim taktırayım.
2: Yok ya,
0: ne oldu?
2: İşte oldu.
0: İşte
2: döner
0: mi oldu?
2: Takarken olmuş.
0: Döner takarken mi?
2: Hı.
0: Anneye bak, döner takıyor. Ey maşallah.
2: Maşallah.
0: Maşallah. Nasıl geçti bayramın?
2: Yani.
0: Nasıl yani?
2: Pek iyi değildi, pek kötü de değil yani, idare eder.
0: Kıkır kıkır birileri gülüyor, kim onlar?
2: Ya arkada kuzenim ve ablam var.
0: Kuzenim ve ablam mı var? Kuzenin kaç yaşında, ablan kaç yaşında, söyle bakayım bana.
2: Kuzenim 6 yaşında.
0: 6 yaşında mı?
2: Evet.
0: Ablan kaç yaşında?
2: 18 yaşında.
0: 18 maşallah.
2: 19'a girecek Haziran'da.
0: 19'a girecek Haziran'da.
2: 24'ünde.
0: Anladım, hep dinliyor musunuz beni?
2: Evet.
0: İyi, evet, hadi bakayım. Ne, çok affedersin canım benim, neydi isim, neydi, bir daha buraya not alacağım çünkü.
2: Aynur.
0: Tamam Aynur. Sana milli takım tişörtü göndereceğiz. Yüksek ihtimalle Adem abin arayacak seni, tamam mı?
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Öyle kapatır kapatmaz aramaz bak. Bu hafta işi arar yani, tamam? Öyle.
2: Tamam.
0: Kapattıktan 10 dakika sonra bana abi tişört gelmedi yazma bak.
2: Yok yok, demem. Tecrübeyle tamam. Sabit demem.
0: İşte Aynur ya, vallahi heykeli dikilecek insansın, yemin ediyorum bak sana.
2: Beton yetmez.
0: Yürü be. Sizinkiler büfeci mi, dönerci mi sizinkiler?
2: Yok ya, fabrikada çalışıyor.
0: Fabrikada niye döner bilmediğimden soruyorum kardeşim. Fabrikada niye döner takıyorlar?
2: Ya ben de pek ne iş yaptığını bilmiyorum ama arada ustaların yerine geçip iş yapıyor.
0: He, anladım kardeşim benim. Öpüyorum gözlerinden. Altılık kuzenine, 18'lik ablana da çok selam söyle, tamam mı?
2: Teşekkürler.
0: Rica ederim, öpüyorum, sağ ol. Teşekkür ederim, var ol. Adem işaretledim, Aynur'u al. Bilgilerini al Aynur'un. Al, teyitleştikten 10 dakika sonra yazmayacak, benim tişört gelmedi abi filan. Yaşın geçiyor, ne zaman evleneceksin? Hiç mi yok ya da bize ne olur? Okul ne zaman bitecek? İşten gelirken ekmek al, unutma demeleri. Radyosunu yeni açan varsa, bir dakika nerede? Ben belediye hoparlörüme geçeyim.
3: Değerli radyosunu yeni açanlar. En başta bu saate kadar neredesiniz? Belediyemizin...
4: Büyük neyi diyeyim, belediyemizin...
0: Büyük neyi? Belediyemizin büyük organ...
3: Belediyemizin dev organizasyonu. Gecenin konusu bizi yoran kelimeler ve cümleler. En güzelleri yakalayanlara milli takım tişörtü hedaye. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hedaye.
4: Bonus güzel oldu.
3: Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hedaye.
0: Ya bu sesi duydum, aklıma geldi. Avşa'da bizim yüzümüzden belediye anonsu paralı olmuştu sevgili arkadaşlar. Ama kimse belediyeye kızmasın. Lise zamanları herkes 2 ay gidiyor çalışıyor bir yerlerde, bir şeyler tokatlıyordu lise zamanında. Hani 2 ay çalışıyoruz. Hani tabiri caizse hani bir laf vardır ya, gerçekten eşek gibi çalışıyoruz 2 ay. Ondan sonraki 1 ay mesela bey gibi de tatil yapıyoruz ya da para ne zaman biterse. Yine 2 ay çalışıp 1 ay tatil yapacağımız tarihlerde Avşa'ya gidelim dedik böyle çocuklarla. Çocuklar dediğim de işte lisedeyiz. Hani 18 yokuz. 10-11 tane o yaşta delikanlı düşün. Tabii hiç kız yok. Hiç kız yok. 11 tane çocuk Avşa'ya gidince Avşa'da da kız yok. 11 tane çocuk gidince yok. Abicim ben tabii yine hinik yine benden çıktı o şey. Ben bizim çocukları kaybettim, tamam mı? Oraya gidiyorum yoklar, buraya gidiyorum yoklar. Bir tane bisiklet buldum bir yerden. Sahil boyunca gidiyorum böyle, bakıyorum yoklar, yoklar, yoklar, yoklar. Devamlı alışveriş yaptığımız bir tane bakkal mı market mi ne işte, bir tane abi vardı. Dedim abi ben bizim çocukları bulamıyorum dedim. Oğlum git dedi zabıta amirliğine, orada dedi anons yaptır dedi. Nasıl dedim yapılıyor? Bak zabıta amirliğine git dedi, rica et dedi. Orada dedi anons dedi yapılır dedi. Tamam mı? Tamam. Gittim zabıta amirliğine, hakikaten rica ettim. Dedim ki işte ben arkadaşlarımı bulamıyorum. Söyle dedi ismini, bir iki tanesinin. Söyledim ismini, işte anons ettiler. İşte
4: falanca filanca zabıta amirliğinde bekleniyorsunuz. Zabıta amirliğinde bekleniyorsunuz filan diye.
0: Tamam, şimdi ben bunu öğrendim ya abi. Hiç mesela olmayacak şeyler. Mesela 10 kişi güneşleniyoruz. Hani 10 kişi güneşleniyoruz. İçimizden bir tanesi mesela bizim Cem'e mesela. İşte Cem, şimdi soyadını söylemeyeyim de çocuğun adına şirket açmayın. Gidiyordum. Diyordum ki merhaba merhaba, arkadaşım kayboldu, bir anons eder misiniz diyordum. Kimdi diyordu. Yalnız diyordum işte birazcık özverili olsun falan. Tabii diyordu. Mesela sağ olsun kırmıyorlardı.
4: Cem Gökalp, Cem Gökalp. Zabıta amirliğinde bekleniyorsunuz. Zabıta amirliğinde bekleniyorsunuz filan.
0: Çocuk kalkıyordu gidiyordu. Sonra ben yatıyorum mesela, beni çağırtıyorlar filan böyle. 2 gün böyle eğlendik kendi aramızda. 3. gün yine şaka yapacağız, bir gittik dediler ki artık paralı. Yani... Önünü alamadılar. Çocukluk. Şu anki akıl olsa yapmam. Bir de çok ta lisedeydim. Herhalde bu saatten sonra ceza gelecek hali yok herhalde. Ya da ne yaptım, anlatarak kendimi mi yaktım ben?
3: Onun için ne zaman bu sesi duysam hep Avşa'daki 10-11 erkek tatil yaptığımız anlar gelir aklıma.
0: Bir de anons yapan bir abla vardı orada. Ablaya denk geldiğimiz zaman var ya, bak yemin ediyorum süngüyü takıp yüzerek geçersin karşı tarafa.
3: Serdar Gökalp, Serdar Gökalp, neredesin lan? Zabıta amirliğinde bekleniyorsun. Zabıta amirliğinde bekleniyorsun, çabuk gel, arkadaşlarım burada, çabuk ol.
0: Sonra dediler ki para. Ama haklılar yani. Hani biz bir daha gitmeyelim diye yaptılar. Ben olsam döverdim. Onlar yine para istedi. Yok canım, dövmem. Kimi dövmüşüz yani? Konuştukça şey, en güzeli şarkıyı dinleyelim. Bu konuyu ben hiç anlatmamışım gibi. Tamam mı?

Bugün Beyoğlu'nda bir dükkanda senin sticker'ı gördüm, yapıştırmışlar. Uygun fiyata akıl verilir diye. İşte ya, benden önce benim sticker'ımla adam dükkan açtı ya. En büyük hayalim, biliyorsun, işlek bir cadde. Hani Beyoğlu olur, Kadıköy olur, Şişli olur, Beşiktaş olur. Sadece dükkan, içeride bir masa, bir tane patron koltuğu, iki tane sandalye. Koltuk moltuk o, iki tane sandalye yani. Kapıya da yazıyor, hani tabelada yazar mesela dönerci, atıyorum işte ne bileyim, ondan sonra yazar mesela dondurmacı falan. O yok, ben de sadece şey yazacak: uygun fiyata akıl verilir. Ama böyle ışıklı mışıklı tabela, yani insanlar meraktan gelecek. En büyük hayalim ya. Bir gün yapacağım. Ama benden önce yapmışlar galiba. Gerçi o sadece benim sticker'ı yapıştırmış. Sağda solda görüyorum. Geçen gün önümde giden bir minibüste şey vardı. O, kocanla ilgileni yazmışlar. O da onu yapıştırmış, kocanla ilgilen. O Cemre dinliyormuş bizi. Cemrem, selam ederim. Cemre'ye de böyle Cemrem falan deyince erkek olduğunu söyleme ihtiyacı hissediyorum her seferinde. Cemre, sana başka bir isim mi bulsak ya? Vallahi böyle Cemrem Cemre falan deyince manitam zannedecekler. Gerçi olsan olur, o da ayrı bir dava da. O da ayrı bir dava da. Neyse erkek yani, şey yapma, üzülmeyin. Niye üzülüyorsanız. Nereden dinliyormuş? Dur bakayım. Muharrem'de seni dinlemeye devam. İyi yayınlar. Trafik şubede bekleniyorsun. Eyvallah, teşekkür ederim Cemre. Sağ olasın. Teşekkürler. Trafik polisleriyle aramda çok değişik diyaloglar oluyor. Bayramda İstanbul içinde çok bu arada şey vardı, çevirme vardı. Bir arkadaşı yine beni motosikletle çevirdi. Kafada kask var. Ehliyet alabilir miyim dedi. Tabii dedim. Ben de şimdi kendimden şüpheli olduğum için ehliyeti böyle montun en derinlerine saklayıp üstüne iki fermuar falan çekiyorum. Baktı ben cebelleşiyorum. Memur arkadaş böyle yaptı. Motor sen devam et, devam et anam dedi. Sen de devam et dedim ona. İyi tamam dedim. İş buldun mu? Ne zaman işe gireceksin? Bu da var değil mi? İş buldun mu, ne zaman işe gireceksin? Bana da zamanında yıllarca öyle dedi, işte 17 ile 18'li yaşlarımda. Ne işin var öyle, radyoculukmuş, vır vır vır konuşacaksın, televizyonmuş, oymuş be. Gir sigortalı bir işe çalış ya. Gir ya sigortalı bir işe çalış ya. Bizim filanca var, Marmara bölge sorumlusu, konuşayım senin yanına, sigortalı bir işe gir çalış. Gir sigortalı bir işe çalış. Şimdi mesela bana bunu diyenler burada mesaj sırasındadır yüksek ihtimalle. Daha henüz okumamışımdır mesajı. Sıra gelmemiştir yüksek ihtimalle. Tekrar evlenmeyi düşünmez misin? Ooh baby, baby, baby, baby. Tekrar evlenmeyi düşünmez misin? Bu kaçıncı evlilikten sonra? Arkadaşımın amcası küstü bana ya. Dördüncü nikahında mı ne, çağırdı beni. Ben de espri şaka olsun diye. O gün yayın mı vardı, bir şey vardı. Vallahi işim var, inşallah bir dahaki sefere dedim. Konuşmadı bende. Ne zaman biliyor musun? Beşinci kez evlenene kadar. Dedim ki o kadar trip attın, yanlış mı söylemişim? Vallahi dördüncü evliliğine çağırdı beni. Ben de abi kısmetse bir dahakine dedim. Konuşmadı benimle. Biliyorum ben. Biliyorum. Şimdi de şey, bekar ama yine boşandı. Sağda solda da şey diyormuş. Aman evlenip ne yapacaksınız? Beş kere evlendi ama kendisi. Aman evlenip ne yapacaksınız ya? Vallahi. Evet, dur bakayım şuradan. Tekrar evlen.

0: Mi düşünmez misin? Düşünürüm ama hemen vazgeçerim diyorsun öyle mi? Peki, tamam.
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tekrar evlenmeyi düşünmez misiniz?
1: Ay çok soruyorlar Serdar Bey bunu. Şimdi şey.
0: Kim soruyor efendim? Yanınızda biri slogan atıyor. Kim o ya?
1: Annem, beraber sizi dinliyoruz.
0: Ver ver, anneni ver. Muhabbet oradaymış.
1: Hemen
0: ver.
1: Veriyorum.
0: Ver,
1: hemen veriyorum anne.
2: Alo.
0: Ablam ellerinizi öperim. Bu kız niye evlenmiyor?
2: Çok teşekkür ederim. Ben de size bir tekerleme söyleyebilir miyim?
1: Dün akşam dinliyorum.
0: Buyurun, buyurun efendim.
2: Bir berber bir berbere, bir berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
0: Onu bizim mahallede bir abi de bir berber bir berbere, bir berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş şeklinde bana söyledi de ben çok basit bulduğum için canlı yayında şey yapmadım.
2: Vallahi ben de işte.
0: Bir berber bir berbere, bir berber gel beraber berber dükkanı açalım demiş dediniz değil mi efendim siz?
2: Bir berber dükkanı.
0: Tamam. Bir berber bir berbere
2: bir
0: berber.
2: Bir berber bir berbere bir berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
0: Sizin için orayı üç kere söyleyeyim. Bir berber bir berbere bir berber bir berbere bir berber bir berbere bir berber gel beraber berber dükkanı açalım demiş. Oldu mu ablam gönlün?
2: Oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim abla, işimi yapıyorum, estağfurullah. Şimdi gelelim asıl muhabbete. Bu kız niye evlenmiyor ablacığım? Söyler misin bana?
2: Vallahi bize bakıyor onun için.
0: Ondan mı diyorsun yani?
2: Evet.
0: Ha, evlensin istemiyorsun yani.
2: Ben karışmam. Ben hiç kimsenin işine karışmam oğlum.
0: Daha önce galiba evliydi ama galiba
2: hiç
0: değil mi?
2: Hiç kimsenin işine karışmam. Ben iki tane üniversitede hoca, biri de avukat, torun büyüttüm.
0: Evet.
2: Doğdu, anneleri kucağıma verdi. Onları ben terbiye ederek, okutarak, disiplinle, otoritemle bugünlere getirdim. Şimdi sıra Pelin'in kızında.
0: Abla bir şey söyle, öyle bir dedin ki bitirir. Yani döverek terbiye etmiş gibisin bütün torunları sanki.
2: Hayır. Hayır.
0: Hiç.
2: Hayır.
0: Hiç mi?
2: Vallahi Onur'a birkaç defa vurdum, o da mezarlıkta bir su göleti varmış, onun içinde ördekler yüzermiş. İçine düşecekmiş, bana haber geldi. Ben gittim oralarda aradım buldum. Bir defa da İskenderun'a gitti, sahilde denizin içine düşüyormuş. İkinci suçu olunca üçüncüyü yapmasın diye yedi şaplağı.
0: Anladım. Yani abla kızmıyorum. Şimdi bazen böyle konuşuyoruz. Yeni jenerasyon, genç nesil falan şey diyor. Serdar abicim niye böyle şeyler diyorsun? Dayak mı? Arkadaşlar bizi döverek eğittiler
2: dayak
0: yahu.
2: Dayak değil, yok. Yok, dayağa karşıyım ben ama bir tane şaplak yedi. Tamam, yedi.
0: Evet doğru diyor. Bir tane şaplak dayağa girmiyor. Evet doğru diyor.
2: Şimdi... Yedi, evet ama şimdi Mustafa Kemal Üniversitesi'nde profesör.
0: Hey maşallah.
2: İftar ediyorum.
0: Sana bir şey diyeyim mi?
2: Avukat Hatay'da.
0: Sana bir şey diyeyim mi?
2: İftar ediyorum.
0: Eyvallah. Efendim? Biz de diyor. O şaplağı yemeseydi olmayabilirdi ama bak söyleyeyim sana yani.
2: Vallahi bir daha denize giderdi. Bu sefer de İskenderun'da denize düşerdi.
0: Ellerinizden öperim ablacığım. Adınız nedir sizin?
2: Sağ ol, çok teşekkür. Seher Karabay.
0: Seher Hanım neredensiniz?
2: Ben esas, benim kökenim Erzincanlı.
0: Şu an neredesin Seher ablam?
2: Şimdi Eskişehir'deyiz.
0: Eskişehir'desin. Sana milli takım tişörtü göndersem giyersin.
2: Çok teşekkür ederim. Tamam. Allah razı olsun.
0: Efe, bak...
2: Çok da ihtiyacım vardı. Depremde her şeyimiz kaldı orada.
0: Oo, geçmiş olsun. Allah bir daha hiçbirimize yaşatmasın ablam inşallah.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Benimle konuşmuş.
0: Bir şey diyeceğim. Seher abla bak, milli takım tişörtünü sana gönderiyorum. Öyle torundu kızdı falan kaptırma onlara.
2: Yok kaptırmam. Biraz büyük beden olsun.
0: O seni aradıkları zaman söylersin sen bizim çocuklara.
2: Tamam,
0: olur mu
2: onlar
0: ablam?
2: Giymesin diye büyük beden olsun. İşin şakası bu. Canları sağ olsun. Her şeyim onların.
0: Ya canın sağ ol. Sen onlardan birini kaptırma da kaptırırsan bana üstü kapalı bir haber edersin. Tamam mı ablacığım?
2: Çok teşekkür ederim.
0: Öpüyorum.
2: Allah
0: görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Selamlar.
0: Sağ olun.
2: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler ben efendim. Veriyorum. Sağ olun. Eyvallah. Alo.
1: Alo.
0: Bize bütün akraba ziyareti saadetini yaşattın bize yani hemen.
1: Ne mutlu bana. Yani annem telefonu aldı mı ya da biriyle konuşmaya başladı mı böyle zaten?
0: Hiç sorun yok ama söyleyeyim, tişört vermem, annene verdim.
1: Tamam. Zaten sizin Radyo Alem FM tişörtü gelmişti bana.
0: Ha, gelmiş miydi size? Tamam annene,
1: evet.
0: De, annene de.
1: Şu anda üzerimde. Aa evet, tesadüf. Şu
0: ama
1: an üzerimde.
0: Hani böyle bir şey var, benim tişörtümle benle konuşuyorsun, annen uyarma. Kafa nerede kızım senin? Aşık mısın? Annen uyarıyor yani.
1: Aynen ya. Ama karşımda görüyor. Ben üstüme başıma bakmamışım.
0: Evlen artık, evlen.
1: İnşallah. Ay yok şey.
0: Evlen ya.
1: Kızım üniversiteye girerse inşallah. Hı. Yani ha. Bilmiyorum.
0: O zaman üstümüze vazife değil de var herhalde birisi.
1: Yok.
0: Ne ol, nasıl o zaman inşallah? Yani inşallah biri olur diyorsun herhalde, öyle mi diyorsun?
1: Yani gökten düşecek artık en sonunda herhalde.
0: Bırak bırak, annem var da, tamam ben anladım zarfı, tamam ben.
1: Yok yok.
0: Bırak bırak, he he.
1: Yok vallahi.
0: Anladım, peki tamam, o zaman öpüyorum, annenize de selamlar, görüşürüz efendim.
1: Baş üstüne çok teşekkür ederim, iyi yayınlar
0: teşekkür
1: diliyorum,
0: ederim.
1: Kolay
0: sağ
1: gelsin.
0: Sağ olun,
1: çok sağ olun.
0: Sağ olun, sağ olun, teşekkürler. Bizim zamanımızda dayak vardı. Evet abi, bak ben komedyenim abi. Ben gördüğümü anlatmakla şeyim ya, komikleştirerek anlatmak benim görevim. Param bundan yatıyor. Şimdi ben birkaç kere böyle hani dayaktı mayaktı falan bahsettim. Yeni jenerasyon böyle işte öğretmenlerden, ebeveynlerden filan. Ya Serdar Bey dayak mı var ya, öyle bir şey yok. Siz nerede? Abi bizim zamanımız yok. Ben 82 doğumluyum. Birkaç örneğini mesela, çocuk düştü değil mi mesela? Dizimizi falan kanıyor. Çocuğu dayakla sustururlardı bizim dönemimizde. Düştün mü sen? Allah senin belan. Mesela ablanınki gibi mesela. Havuzun kenarında çocuk oynuyor. Çünkü Allah korusa havuza düşerse boğulur. Boğulma tehlikesi var. Ama dayağı yerse bir daha havuzun oraya gitmez. Bizim zamanımızda vardı. Abi yapacak bir şey yok. Dayağı biz yedik yani. Hani yiyen anlatırken gocunmuyor da, bunu hiç bilmeyen duyunca niye gocunuyor vallahi anlamıyorum. Evet. Bizim zamanımızda bir tek böyle bizi alevli çemberden atlatmadılar bak. Bizim yediğimiz dayağı yeni jenerasyon yese var ya, öf diyorum yani ya. Ama belki de yemedikleri için böyleler. Belki de. Olay. Canlı yayındaki ünlü radyocu yeni jenerasyonun hepsini dövmek lazım dedi. Tövbe, öyle bir şey demedim. Hepsini değil, bir kısmını. Tövbe sakın öyle. Hepsi değil yani. Hani yemek yerken üstüne bir şey dökerdin, dayağı yerdin mesela. Ben sana demedim mi onu dökeceksin diye, çap bir tane vururlardı ağzının ortasına. Yani bak. Bu. O dayak değil yani o. O eğitimin belli bir şeyi. Yani neyi? Bilemedim neyi de işte, bir şey o. O dayak değil. Bak ablam da mesela şaplığa patlatmış diyor ki, yok dövmedim ya diyor. Ama biz hikayeyi hep avcıdan dinliyoruz. Her aslana ulaşamıyoruz aslında. Her hikayeyi bir de aslandan da dinlemek lazım bir de. Ama olmuyor tabii.

Cezevi ki sefak.

Çocukken yediğim bütün dayakları hak etmişimdir demiş. Abi çocukken yediğimiz efsane dayaklar diye bir program yapsam o yıkılır mesajlar yani. Ama onu bir günde harcamayalım onu. Yani böyle bir blokta harcamayalım onu. Blok dedim, saatler 23.06 sevgili dinleyenler. Bir saat başı arası sonra geleceğiz. Adem ver kardeşim.

0: işine vay haline.
1: Ben sizin annenizim. Adem de hanımefendinin annesi. Anneler de var.
2: Gitaristi ben özel olarak zaten Antalya'dan getirdim.
3: Ya gerçekten ilk Antalya'dan getirmiştim. Böyle oldu.
4: Ne oldu evladım? Ne oldu? Bu mutlu gününüzde alıp veremediniz ne?
5: Yavrum kızım ben sana dedim bu adamdan bir halt olmaz diye.
4: Geldi kokuş. Dağ gibi oğlumu aldınız. Daha ne alacağınız bizden?
5: Neresi dağ gibi? Daha bir tane müzisyen tutamamış.
4: Ne demek tutamamış? Adam hem çalıyor hem söylüyor.
5: Söyleyemiyor işte.
4: Söylüyor, söyle lan.
1: Bu arada benim oğlum benim olduğum yerde konuşuyor, ben oğlum. Sen sus.
5: Bak işte oğluna şiddet uyguluyor. Sen böyle aileye mi gelin mi
4: sana
5: edeceksin?
4: Sana niye? Ben doğurdum. 9 ayı ben taşıdım.
5: Sen doğurdun, benim kızıma da kötülük yaparsın.
4: Sana niye? Her gün döveceğim onu, alacağım, vuracağım, kırbacı benim olacak
5: senin
4: onlar.
5: Senin saçını mı yapıyorsun?
3: Anne ne diyor?
4: Her gün alacağım, her gün vuracağım,
5: sen
4: her gün.
5: Sen hiçbir şey yapamazsın. Ben onunla ev bebek, gül bebek büyüttüm.
4: Evi temizleteceğim, tozunu aldıracağım, balkonu yıkatacağım. Her şeyi yaptıracağım.
5: Kendine hizmetçi arıyorsun.
4: Kes sesini kokuş.
5: Kapat
3: ya
5: seni.
3: Sen
4: kes. Kes lan. Kes senin saçını başını yularım.
5: Gel buraya.
2: Ya nişan var, annemle dalaşmak nedir ya, lütfen.
4: Sen sus lan.
6: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Bak biri Twitter'dan ne yazmış biliyor musun? Abi havadan para kazanmak istiyorum. Eniştem bu işi çok iyi yapıyor ama bana öğretmiyor. Dinleyicileri bir sorar mısın? Ben şimdi petek temizliğini bana soruyorlar, anladım. Tamam mı? Arabayla alakalı arızaları bana soruyorlar, anladım. Manita muhabbetlerini bana soruyorlar, onu da anladım. Havadan para kazanmakla alakalı. Bunu Türkiye'de hangi radyocuya sordular daha önce? Ya da sorarlar mı bir daha? Yıllar önce söylemiştim ama. Yıllar önce. Çağımızın mesleği komisyon. Oldukça benim tanıdığım var öyle. Havadaşta benim tanıdığım var öyle. Sen yapıyor adam yani. Yapabilsen sen yap mesela. Sana o olmayacak işler yapıyor adamlar. Hani olmayacak işler derken ne bileyim mesela. Bir arkadaşım var. Bir arsa var. Birisi almak istiyor.

Ne bileyim 25 tane miras zedede mi 35 tane mirasçıda mı ne öyle kalmış yani. Hani öyle kalmış. Çocuk gidiyor o buluyor. Mirasçıyı buluyor. İkna ediyor. O onu yapıyor bunu yapıyor. Şu kadar para şöyle oluyor böyle oluyor falan. Bir bakıyoruz arsa satılmış ondan sonra. Bizimki nerede? Abi Miami'de ya. Bizimki nerede? Miami'de ya.

Hanımın perdeleri as demesi bitiriyor beni abi. Gına geldi her hafta her hafta. Her hafta perde yıkanmak. Yıkanmıyor ama galiba değil mi? Ne zaman evleniyorsun? Selam Serdar, konu ne? Konu ne biliyor musunuz? Sizi yoran kelimeler, cümleler. Devamlı duyduğunuz, size söylenen, sizi yoran kelimeler, cümleler filan. Biri bana Emin Bey diyorsa kesin bir sıkıntı vardır. Acil para bulmam lazım. Akşama ne yiyeceğiz? Yemekte ne var ve benzeri. Dayına çekmişsin. Evde kuzenimle top oynarken alt komşunun şikayete gelmesi. Yani. Sen de yani. Öğretmenlere 3 ay yatıyor diyenler bir bırakın artık. Seni dinlerken bir yandan sınava çalışıyorum. Bir dua et, sınavı kazanıp atanırım inşallah. İnşallah amin. Atanma bekleyen herkese inşallah. Amin amin amin. Ama olmazsa da şey yani, hayat bir sınav zaten. Reis Karasal yayında, yayın arada takıldı, düzeldi. Konum Erzurum, bir bakmakta yarar. Hemen söyleyelim ama olabilir. Mikrofonu kaldırınca ses dünyaya gidiyor biliyorsun. 81 il artı dünya. Hani olabilir canlı yayında bazen böyle şeyler. Ben yine de hemen söyleyeyim. İnternet yayınıyla alakalı bir problem var. Şu anda mesela iki taraf, mesela Android'de iOS'ta benim önümde internet yayını açık. Şu an bir problem gözükmüyor. Sizin haricinizde problem şey yapan varsa, yaşayan varsa söyleyeyim. Çünkü söyleyince bu saatte yataktan kalkıyorlar bizimkiler. Ama bende bir sorun gözükmüyor. Şimdi Karasal yayın Erzurum'unkini kontrol edemem. Oradan yazdıklarını tamam, eyvallah, zaten o da düzelmiş ama internette bir sıkıntı yaşayan varsa benim önümde, bak bu taraf Android, bu taraf iOS açık. Alemfm.com o da açık, onda da bir sorun yok. Bir kapataş düzelir abi. Bir kapataş düzelir. Zayıf bu çocuk. Zayıf bu çocuk. Demin havadan para kazanmak isteyeni tavsiye verdiniz mi abi? Ben duyamadım demiş efendim. Verdim. Duyamadıysan sen bilirsin. Verdim yani. Verdim verdim, evet. Ona dedim ki şöyle şöyle yaptı, değil mi? Aman ha, ciddi alırsın. Yok be abi, ne alakası var yani. Hiç. Ama çağımızın mesleği komisyonculuk, onu biliyorum yani. İş yerinde yapacağım bir işi gelip şu işi yap demesi beni çok yoruyor Serdar Bey. Ne zaman evden çıksam biri iş kilitliyor. İşten gelip oturma odasında koltuğa tam oturduğumda mutfaktan aşkım diye ses gelmesi. Evet, Karasal yayında takılma yaşayanlar var, yaşamayanlar var. Şu an düzelmiş ama, haberiniz olsun. İnternet yayınında da herhangi bir problem yokmuş sevgili dinleyenlerim. Hani herhangi bir problem yokmuş şu anda. Birkaç kişi bende problem var yazmış. Onun haricinde yağ gibi akıyor demişler. Hani istiyorsanız Selahattin'i kaldırayım yatağından. Ama isterseniz. Sen gelince sanki bir güneş doğdu, aydınlık günüm gecem artık çok güzel. Bu arada internette sorun var diyenler. Hani bizi 3. parti uygulamalarından dinliyorsunuz. Abi ne bileyim işte, yok radyo süngeri, yok radyo çubuğu falan. Bizi bizim kendi uygulamamızdan dinlerseniz bir problem olacağını düşünmüyorum efendim.

Alem FM uygulamasından dinlerseniz. Öyle radyo süngeri, radyo düğmesi filan işte. Böyle şeylerden dinlerseniz biz bir şey yapamıyoruz onlara.

Öğretmenim, deminki mesajı imzamı atıyorum. 3 ay yatıyorsunuz diyorlar. Nereye yatıyoruz, nerede yatıyoruz? Beni fırçalamış. Abi pandemide ben de komisyonculuk yapmaya başladım. Şükür. Akmasa'da da mı komisyonculuk? Ne komisyonculuğu baba? Bir arayayım mı bunu bu? Ne komisyonculuğuymuş? Vallahi merak ettim ya. Ne komisyonu mesela? Komisyoncu deyince emlakçılık oluyor galiba değil mi? Bu mu oluyor? Emlakçılık mı oluyor komisyonculuk? Şu arayalım ya, kendisine soralım hemen.

çalmıyor efendim. Size yeni bir iş kapısı çıkarsa çal. Bu arada ben de yine o tweetini attı Serdar Gökalp. Bak, tweetini attım. Twitter Serdar Gökalp. Bak, tweetini attım. Twitter Serdar Gökalp. Bak şöyle bir şey Serdar Gökalp. Bak şöyle bir şey Serdar Gökalp. Bak şöyle bir şey yazdım. Onun altına o zaman 10 kişiye göndereceğim. Nerede bulamadım ya. Bir saniye.

Teknik ekip bir güncelleme yaptı da sevgili dinleyenler. Bekledim. Bekledim efendim. Ne oldu Lewandowski? Ne olmuş Lewandowski ile alakalı bir şey mi olmuş? Ben niye her yerde Lewandowski'yi görüyorum? Bunu futbolu takip eden beyler bayanlar ne oldu ya? Benim yayında sıkıntı oldu. Tamam, o bundan haberdarız teknik ekip.

şey yaptı. Hani güncelledi. Sorun olan yerler varsa yoksa diye. Yine de güncellediler yani bir şeyleri. İnternet işi öyle. Eskiden mesela hani parça takıldı falan filan derdik biliyorsun. Şimdi internet güncelledik. Bu.

Ha, Türkiye'ye geliyormuş. Nereye? Fenerbahçe. İnşallah abi, Türk Ligi'nde. Hani millet yaş baş o bu falan filan diyor da. Abi ne olursa olsun bildiğin Barcelona'daydı değil mi adam? Değil mi? Çok kötü olsa şu zamana kadar Barcelona'da oynamaz. Bir düşüş varsa da o kadar düşüşü olmamıştır daha diye düşünüyorum. Ya ben İbra'yı çok bekledim de İbrahimovic'i. O gelmedi. Ha, olsun ama Lewandowski de Türk Ligi'ne hareket getirir. Ben isterim yani, hangi takım olduğunun önemi yok. Ben isterim. Millet diyecek yani yaş falan filan o bu. Ne yapalım abi yani. Ne yapayım onu da ben demeyeyim yani. Gelir inşallah, gelir.

Ben de Serdar Oviç'i bekledim. Yayınlarda fırsat bulun. Ha, benden bahsediyorsun abi. O zaman Serdar Oviç değil. Serdar. Yani oğlum Serdar Oviç değil. Yani. Serdar. Yok ki başka hiç kimse. Yok yok yok bana. Anlaşmış mı ki demiş. Ne bileyim ben, bilmiyor. Sosyal medyaya bir baktım, her yerde Lewandowski var. Vallahi ben de size sordum ne oluyor diye. Anlaşmış anlaşmamış bilmiyorum. Sonuçta para bana yatmıyor, bilmiyorum.

Ronaldo gelse Türk Ligi'ne ne güzel olur değil mi? Adım Belgin bu arada. Bir Tarkan şarkısı çalarız. Belgin Hanım. Bak Ronaldo yakışıklı olunca kadınlar biliyor değil mi ya? Yani? Messi falan da biliyorlar da Ronaldo olunca daha bir biliniyor yani. Ronaldo olunca daha bir...

Ben karışmam, bilmem ben. Ben sporsa, ben Fenerbahçeli değilim ben. Ona kendi camianız karar verir. Abi spor sever olarak hani gelse oynasa falan kötü olmaz. Millet yaşa falan takılmış da abi öyle değil artık ya. Adamlar baksana makine gibiler abi adamlar yani. Ronaldo dediğin adam kaç yaşında? Hemen bakayım. Ronaldo 41 yaşında. Değil mi? Messi kaç yaşında? Bunları söylemeye gerek yok herhalde değil mi? 38 yaşında adam yani. Makine gibiler hala. Bir kez daha yani aman abi gelecek adam da bu yaşta filan dediğin adam da Barcelona'dan geliyor ha.

Şunu diyorlar abi. Şunu diyorlar abi. Şunu diyorlar abi. Şunu diyorlar abi. Şunu diyorlar abi. 7 yaşında mı bu? 7 yaşında mı bu? 7 yaşında mı bu? Gelse şimdi büyük sıkıntı olur ama gelse şimdi büyük sıkıntı olur ama gelse şimdi büyük sıkıntı olur ama gelse 37 ama gelen zaten eskiden zaten eskiden zaten eskiden zaten eskiden

Yani iyi olan da var, iyi olmayan da var. Bir de eski futbol videoları çıkıyor bazen karşıma. Şu anki futbolcular şey yani zımba makine gibiler ya. Makine yani. Makine.

Abi takıldı dediklerinde. Vallahi abi başka radyocular uğraşıyorlar ya. Artık reytingleri paylaşmıyorum ya hani. Vallahi uğraşıyorlar başka radyocular bende. Uğraşıyorlar ya. Dün de söyledim ya. Ben prime time dizileriyle 20 yıldır yarış halindeyim. Başka radyo programlarıyla yarışmayı 20 sene önce bıraktım ben. Uğraşıyorlar. Başka radyocular uğraşıyorlar ya. Farkındayım. Her gece eve gidip ağlıyorum filan. Futbol videolarına ben de sardım. Abi işte onu diyeceğim. Bakıyorum ben bu aralar onlara sardım. Demin de dediğim gibi işte. Dünya futbolundaki en centilmen anlar. En saçma kırmızı kartlar. İşte teknik direktörüne karşı gelen futbolcular. Teknik direktörüyle arası olmayan. Her videoda Mourinho var mesela. Onu söyleyeyim. Her videoda. İşte birbirleriyle kavgalı futbolcular falan. Eski tarihteki şeyler de geliyor böyle. Videolar da geliyor futbolla alakalı. Şu anki futbolcular makine gibi değerli dinleyenler. Eski tarihtekilere bakıyorum. Hani fizik ve kondisyon olarak sanki şu anki topçular bir level, bir iki level daha üst. Neyse beni dövmesinler şimdi. Ama öyle yani.

0: Sen söyleyince baktım 37 yaşındaymış. Gömdükleri kadar değil ya. Ronaldo 42 yaşında sonuçta demiş efendim. Abi işte. 37. Bence Lewandowski'nin gelip burada top oynaması için 37 bir şey değil ha, haberiniz olsun. Bu adamın en az 2 sezonu var. Adem ne diyorsun? Gelsin mi Adem? Ne diyorsun? Ben de o arada ufaktan veda edeyim. Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Burası Alem FM. Bak bu sözlerin lafta kalırsa. Yanıyorum. Serdar yayında sona erdi. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te de, sonra gece 22'de Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Levo gelsin, sen veda et demiş Adem. Olur tamam. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben sevgili dinleyenler. Radyonuzda alemfm.com olarak bulunabilir. Önce 16'da sonra 22'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

ersen zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman

Yaşadın. Ah, yeniden başlamalı dersen, zamanı var, bekle beni dersen, beklemek